Atanla ajırışış kararını çıkarıştan burun, balanın ahvalını toluk uyluşup, ziyanını en tövən çeke çüşürüş üçün tövendeki cahatlardan başlaş gerek. Birinci, öşmellik terbiyesini tosuş. Erhotun otursa da kançılık öşmellik buluşudun kat'i nazar, bu selbi keyfiyatla balanın özbe yetilişideki külengi bulup kalmaslığı gerek. İkinci, er ayal ajırışıp getkendin kiyin, karış tarafının balını yokluşuğu kapalatlı kılış. Qərəllik alda balını yoxlaş vaxtı doğrusu da yaxşı məsləhətləşiş tosalığı pəyda qılmaslıq gerək. Bu, balının yasiyatıqı boğan hörmət bolubla qalmay, yana ulanın sağlam ruhi halət orıntışıqı yardan verişinin aşqıcıdır. Üçüncü, səbəbini obyektiv ifadələş. Atanlarının acırışıb getişinin səbəbini balla düşünələydiğən usul bilən düşündürüş məsuliyyidi ba? Məsələn, atanınızdan acırışıb getişi siz bilən münasibəsiz. Biz billi turmuş keçirmesek mu, lekin bizning sizga bo'lgan muhabbatimiz mangu o'zgarmaydi, mangu kichiklab ketmaydi. 4-chi, qayta oila qurganda yangi jo'risining tarbiyalanishi va yasiyal silinma saviyasini oldin o'ylashish tavsiya qilinadi. Ya'ni, balasini asraydigan jo'ri tanlash balaning hayotiga aktiv ta'sir ko'rsatadi.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şimdi Cungu'yu nazar programımızı anlatımız. Ben Abduhalik Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı mezmollarına kulak salgaysıla. Umumiyüzlük allık cemiyet kurup çıkış yolu da birini çürüp koymaslık gerek. Cajan'ın Jinyun nayesinde kurulgan ülke derecelik yukarı yeni teknikalık kesipler terakket rayonu nemişka şünçköp ıhtısaslıklarını celip kılalıdı. Ziraat sortunu yetiştiriş, zor mıhtardaki tetkik kılıp içiş silinmesine ihtiyaclı. Garbi kısım planı pidayesi, Jang Yuyang'ın hikayesi. Esti tutubiliş kabiliyeti tövelleş, keyfiyatı naçarlaşış, immunitet küçü acizlaş alametleri sızımı var mı? Başkalarına azar veriş mi, özüge açıklanışka beraber. Övende dekıtanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmulları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şehir yazılarının yoğurma terakkiyatı, ortak bir işine ilgiri sürüşünün içki talebi. Şundakla, 15. 5 yıl mezgili de, Cungucu zamanı birlaştırışına ilgiri sürüştüki bir muhim vazife. Yolda Xi Jinping, Zhejiang'da hizmet kılgan mezgilde, şehir yazı terakkiyatını bir tutaş planlaşka yüksek ehmiyet bergen. O, Yivu'da teşürüp tetkik kılganda, Tövən kirimlik dehqan ailələrinin işləb çıxırış, turmuş əhvalıq köngül bölüb, onlarının əməli qiyinçiliqini əl qılışqa həqiqi yardan berib, umumi yüzlük allıq cəmiyyət qorub çıxış yolu da birinimi çüşürüb qoymaslıq kirək dəb görsətkən. 20 nəçi yıldın buyan, Yivu tapşırıqını baştın axır əsti çınsaqlab, bazar arqılıq şəhər yezilərinin yoğurma tərəqiyyatıqı qüvvət qoşuş üstədə izdinib. Şehir yazılarını bir gövdeleştiriş, kurallarını bir yetişinin önümlük yolu da mağdı. Keçkurun Yivu şehri Daçin Bazırı Daçin 2. kentindeki medeniyet zalıda, yeniden içilgan el nağmı terbiyeleş kursi her kaysi taraflardan gelgen yurttaşlarını celip kıldı. Zhejiang ülkesi Yivu şehri Daçin Bazırı Daçin 2. kentinin ahalisi Çin Cücin mundaq dedi. Terbiyeleş kursi öyümüzden aldıdılı uyuşturuldu. Tamakını yaşanğallar aşkanısı da yeyimiz. Biz hazır bek bəxtlik. Daçin 2. kentinin bəxtlik turmuşu, bazar bilen yezi kenet kesiplerinin hem törtkülük terakiyat yolu dün gelgen. Aldınki əsrinin 80. yıllarından başlap, Yevu'nun uşşak tavarlar bazarı barğansıra zoraydı. Daçin 2. kenti

fırsatını çın tutup, köngülek pişiklap işlep, bazarda zakaz kobul kılıp, kenette işlep çıkırıp, soğudunu kızdı vetti. Yine şehir boyca aldı bilen yezi kenet boyca özgertişini yolu koydu. 2022 yılı 12. ayının 27. günü yolda Xi Jinping tonjik etim yevuğa tekşürüp tatkı kılışkı barğanda aldı bilen Daçin 2. kentige geldi. Zhejiang ülkesi Yevu şehri Daçin bazarının şu çağdaki başlığı Liu Jintu mundaq dedi. Yolda Xi Jinping biz selip bolgan bu öyünü bir aylanıp çıktı. O öyünü yolunu körüp nahayt rətlik, pakiz azadı kən es kıldı. Mangaç kıyınçılığı bar amma yaşanğallardın öy bilen toluk kaplangan kaplanmağallığını sorudu. Zhejiang ülkesi Yevu şehri Daçin bazarı Daçin 2. kentte partiya çekisinden şu çağdaki azası Bian Shengwen mundaq dedi. Biz onu məxsus kıyınçılığı bar amma üçün silingan yürüşlük binağı başlap geldik. Kıyınçılığı bar aileler konu öylerini rəniki koydu. Asasi cəhətdən pul xəjlimedi. Yolda Xi Jinping bunu naiti muayyelleştirip, bizge tövən kerimlik ammının işlep çıkırış, turmuş ehvalıgı köngül bülüp, onlarının əməli qiyençilikini əl kılışqa əqiqi yardan berip, umumyüzlük allıq seviyyə gitiş yolu da birinimi çürüp koymaslıqını tapılıdı. Birinimi çürüp koymaslıq, yolda Xi Jinping'nin yevuğu tapşırgan tapşırıqı. Şundakla onun tərəqiyatkı bolgan oylun işini öz içiga algan. Şu çağda Zhejiang'da iqtisat yuqarı sür'atte eşip, şehir yezilarının tərəqiyatı tekşip olmaslıq, yeterlik bolmaslıq meselesi gevdilik idi. Ondaqta sanayet bilen yezi ilgilikinin münasibetini, şehir bilen yezilarının münasibetini qandaq bir taraf kılış gerek. 2003 yılı 7. ayının 10. günü, yolda Xi Jinping Zhejiang Ülkelik Partikum 11. növetli komitetinin Kengaytilgan 4-nji umumiy yig'inida doklad berib mundaq deb ko'rsatdi. Biz muddatdan burun zamonaviylashtirib, boshlamchilik bilan umumyuzlik alloq jamiyat qurib chiqishimiz kerak. Umumyuzlik bo'lish yezilarni o'z ichiga oladi. Buningki negiz yezilarda. Muddatdan burun zamonaviylashtirishda yezilar zamonaviylashmasa, zamonaviylashtirishning ishqi ishi mumkin emas. Şehir yezilerini bir tutaş planlaşta hem kesipler hem türtkü buluş, hem yezi terakiyatıdaki kem tüktükten toluklaş gerek. 2003 yılı 6. ayda Zhejiang 1000 kentte ülgü körsütüş, 10,000 kentini tüzeş kuruluşuna başladı. Yevu şehri memleket boyunca aldı bilen şehir yezilerini bir gövdeleştiriş hareket programmasını yolu koyup, ammavi maliyadan her yılı 200 milyon yen meblağ acırtıp, bütün şehirdeki 800 memuri kenetini bir tutaş planlap özgertip, yezi kenetlerinin yaşaş muhiti, katnaş katarlık ul eslehelerini zor güç bilen yakşiledi. Zhejiang ülkesi Yevu şehirlik şehir yezilerini bir gövdeleştiriş işkanısının şu çağdaki hizmetçisi Bao Xiaolong mundaq dedi. Aynı çağda biz maliye siyasetinde yezilerine ehmiyet verip, memuri kenetlerinin kölümünü biriktirip zor aittik. Kesip bilen şugullangılı buluduğallarının kesbini küçe ettik. Kesip yokları da bolsa, aldı bilen yetersizliklerini toluklap, her bir kenetini özünün terakiyat yolunu tepiş imkaniyetiye yıkıldık. Bir gövdeleştirişini kandak berpa kılış gerek. Yevu şehri 1105 kvadrat kilometre dairini bir taht şahmat kılıp, bir tutaş planlap, türge ayırıp ilgere sürdü. Asaslıqı, Qoşumçı şehir rayonu da yürüşleşken pişiklap işleşini terakki kıldırdı. Kennetlerini mahalleki özgertti. Şehir etrafı rayonu da yezi kennet kıyafetini saklap kılıp, ekologiyelik yezi ilgilikini terakki kıldırıp, ammavi mulazimetini devamlık mükemmelleştirdi. Lizu kenti eni şularının biri idi. Kennet kıyafetini devamlık tüzeş arkalık, 2017 yılı Lizu kenti, güzel yezikenet isil mesulat liniyası poyuzuğa oldurdu. Mükemmel saklangan yezikenet kıyapıtı nurgun sayahatçını celip kıldı. Bu pırsattın paydalanıp, bu kenet ornını doğru tipip, yezikenet alaydılıkı ege medeniyet asası bar egilik tikleş kentigi aylandı.
جوجاڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھىرى خۇجەي كوچىسى لىزۇ كەنتىدىكى ياش ئىگىلىك تىكلىدى.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Tövende muhbir Mes Polat Amanuri, Qırbi Qısım Planı Pidaisi Can Yuyan'ın hikayesini sözləp berdi.
1: 2024 yılı 7. ayda Xandan şöyənini pütküzgən Can Yuyan, kişilik hayatının tört köçü doxmışıda turup kaldı. Bir tarafı yurtdaki mektepte muqum xizmet qilish yolu bulup, təminatı yaman emez, atanısıga əmrah bulalaydı. Yeni bir tarafı Şincan'a bardığan Qırbi Qısım Planı Pidaisi buluş yolu idi. O kılç işkilenmestin, katilik bilen keyinki yolunu talladı. Aynı çağda Qırbi Qısım yaşlarına ihtiyaclık, ben emdil okuş bitküzdüm. Asasi katlamı berip az tolu küş çıkır alsamını boldi, dep oylığan idim. Dedi o külüp durup. Atanısı onun Qırbi Qısım'a bardığanlıkıdın haber tapkandın kiyin, onunla pekat kıyalmıdı. Can Yuyan onlarga teselli berip, Şincan münbetsimin, tekim köp yaşlarının kuruşuk ihtiyaclık. Mən tixi yaş. Mənim Şincan'ı berib, oxşaşmağan mənzirlərini körüb baxqım bar. Xatırcan bulunlar, dedi. O, ailesdikilərini seyğiniş ilkidi qaldırıb, Qırbi Qısımğa mağıdığan poizğı çıxdı. Diri sırtıdaki mənzirə üzlüksüz özgürüb duraddı. Can Yuyan'ın kalbide həm arzu istək, həm ənsizlik hüküm sürətdi. Can Yuyan Konşer nayesi Liao Yuan bazarlıq xalq hükümeti kəlgende, xizmetdaşları kızgınlık bilen onun koludaki çamadanını ilip mineral su tanıldı. Onunla bu cayının tabi şaraiti ve örüp adetini, yakın etraptaki mezlik tağımlar, soğut saray, talla bazarlarını tonuşturdu. Etraptakilerinin hoş tebessümlerini görüp, xıbiylik bu kızının köyündeki teşviş astı astı yok kaldı. Yatağının işigini aşkın aman bir xil rahatlik onun vücudu gıtarıdı. Yatak illik, hem pakiz bulup, kuyaş nuri öyünü yoğurtup durattı. Yip yeni turmuş lazım ettikleri toluq seplengen, yotkan körpüle rətlik yığılgandı. Ətsizdiki körüş yığında Bazarlıq Partiya Komitetinin şücisi səmimilik bilen mundaq dedi. Bugünün başla bu yer sizden ailiniz. Hemimiz birlikte yaxşı işleyli. Şu dəqiqide Can Yuyan özünün aldırap dinep ketip kalıdığan yolu çemez, belki bu bostanlıqdaki yeni bir mayısı işgəlikini hes kıldı. Halbuki əmdil oxuş bütküzgən Can Yuyan natunuş muhitqa anç könəlmedi. Mürəkkəb xizmətlər aldı da qangırab, bir məhəl nemi qılarını bilelmək qaldı. O daim siyaset öcətlərini körgəndə qayt-qayta pikir yürgizətdi. Bir parça addi cədvəlini mu təkrar siliştürüş gerek. Səlli bir pərvalı qılsam, xatalıq görülüşü mümkün. O şuların oylığını da besimi həssiləb artıp ketkendək tuyğudu bulatdı. O təşəbbüskarlıq bilen peşqədəm xizmətdaşlardan məsləhət sordu. Çüşənməgən caylarını yezib bilib, öcətlərini xətmi xət, cümlümü cümlü özləşdirib, astasta işinin epiçepini bilib aldı. Bazarlıq hökumət kadri Van Xuy onunğa kitabi söz cümlələrini amma anlap düşünələydiğən addi yazıqqa aylandırışını ögətdi. Yenə onu işxandan elib çıxıb, etiz qırlağa çonqur çöktürdü. Şöyle 9. ayda Liao Yuan bazırda kızıl hikaye sözləş, kızıl tomurunu devamlaştırış temisi de yaşlar notuq sözləş müsabıqısı ötküzüldü. Can Yuyan müsabıqını təşkilləş xizmetine təşəbbüskarlıq bilen katnaşdı. O makalalarını qayt-qayta mülahiz qıp okudu. Yazmalar yurtu qaytqan yaşlar, beş başlamçılarının iş izleri asası da təyirlangan bulup, her bir söz cümlüge bu zımınğı bulgan ottak muhabbet ve ümit arzu mücessemlen gendi. Musabıqı günü səkindeki nutuq sözgücülerinin nurluq gözlerini görüp ve tüvende olturgan amının alkı sadalarını anlap, Can Yuyan'ın kalbi de küşlük sada dolqunladı. O tuyuqsız özünün pekat pahaliyetini təşkili gücü bulublu kalmasın, texmi mühimi yerlik hikayelerini yıkıcı ve tartıqatıcı işgəlikin düşendi. O yana bu kiçikini asas katlam seknisige yez kenditlerini güllendiriş çoğun arzusunun yüklengenlikini yez kıldı. Şunun dikin meyli iştipak azalarını teşkilleb baş temilik iştipak günü paliyetin kanat yayduruş. Meyli öydü kalgan ballar üçün mikir şapkat tuğlan gün yığılış ötküzüş. Ya ki öymöy ziyaret kılıp mescillerini tekşürüş bolsun, Can Yuyan texmü estaydıl işildi. Onun yaşıq bari bu tıprakta texmü küvecep urğıdı. 2025 yılı 3. ayda Liao Yuan bazırdaki mıngmo kölemdeki badamzarlık, xuddi barını kütüvalgandek porekleb içilgan çiçeklerge toldi. Üçüncü növbetlik badam çeçki seylisi faaliyeti kararlı dötküzüldü. Can Yuyan türlük tayarlık ve mülazimet hizmetine pahalı atlandı. Teşvikat filmini süretgeliş, kolda medeniyet teşvikat temizsiz iş işlerine maslaşıp, nekmeydan düşündürgücüsü buluş vazifesini üstlük aldı. Bu düşündürüş arkalık kişiler kalbini hakiki tesirlendiriş için teşebbüskarlık bilen hizmetlişi Almira Bekri bilen birlikte peşkadem partiye yetişkisi şücisini ziyaret kılıp, tarihçilik mahirlerden təlim aldı. Badamın bu tuprakta yıldız tartış tarihi ve beş desturunu çoğunkur kezip çıktı. O yine badamın bir tüp tarafından beş gülüge ayrılıştık tesirlik hikayesini düşündürüş sözge az azdın sındırdı. Can Yuyan çiçek seylisi faaliyeti de ziyaret çereyende anılgan canlı hikayelerini tesirlik sözle verdi. Sayatçılar kadimini toktutup anlap, üppüde çiçekligen rengdar badamzarlıkının arkasındaki katli tevrenmez küreşcan ruhtun çoğunkur hayacalandı. O yeni süretkalıgan teşvikat filmini torda ilan kılıp, tekim köp sayatçını bu yer kilip tamaşı kılışka celip kıldı. Yezgiliki bilen sayatının yuğrumu terakkiyat arkalık, kenet ağalılarının kırımı mukumu eşip, turmuşu barğansırı yakşılandı. Bunların əmisi onu ğarbi kısım planı pidayesi bulu süpütü bilen, asasi katlamda yıldız tartışının əhmiyetini tekim çoğunkur düşünüş imkaniyetine iyi kıldı. 2025-yil 7-nji ayda pidayilar mulazimet muddati toshdi. Can Yuyan qabul qilish imtihanidan o'tib, Liaoyuan bozorliq xalq hukumatiga ishga tushib, g'arbiy qism plani pidayisidan asosiy qatlam ma'muriga aylandi. G'arbiy qismda yildiz tortib Shinjon qilish men uchun aytganda intayin to'g'ri tanlash. Bunundan keyin kasbiy iqtidorimni uzluksiz o'stirib, asosiy qatlamda puxta ishlab, yashliq barimni Shinjondan iborat bu munba

yıllarda doğulganlarken, 95 yıllarda doğulganlarının nisbeti en tüven işken. Bir güzel sanat okutkısı Çirin mındak dedi. Ruhi bizim hazır salametlikimge çok təsir görüstü atıdı. Okuş bitirişke az kalganda oğul dostum bilen ayrılıp gettim. Keyfiyatım mı yakşamaz? Bedenimde bir kısım küçük kesellik alametlerimi körüldü. Gerçi en ahırda hizmetke onuşluk kırgen bolsam mı? Lekin hizmet bismim yanılı eğir. Daim tit-tit bolumen. Mä aldınkı mezgilde ağırıp kılıp tehi yıkını saqaydım. Liu Jiying, nurgun yaşlarda saqlanıvatqan besim meselesini tılğa alğanda besimge toğrı qarashını alaydı eskertti. Nurgun kişilerinin nazirde besim pasif rol oynaydı. Lekin şunu biliş kerek ki, belgilik besimnin mevcut bolishi normal iş. Onun üstüge biz emeli duş kelgen besim tasavvurumuzdikidek onçu çoğun bolmaslıq mümkün. Köz aldığınızdaki hizmetni bir kadem bir kademden kılsınız buldu. Bek köp oylap ketmen, ya ki muddettin burun neticidin endiş kılman. 91.1% ziyaretini kabul kılgan yaşla, mektepteki mezgilde sağlamlık terbiyesini sistemlik, umumyüzlük ilgir sürüşünü kolladı. Sağlamlık enginlik yetildirişte mektep terbiyesi okuyucularga çoğunkur uzakçı təsir görüstüdü. Kiçikidin başlap sağlamlık terbiyesi elip veriş, sağlamlık engini okuyucularının kalbide yıldız tartkızışkı paydalıq. Şundakla yaxşı turmuş ideyasını turmuşnun her bir vaxtıgı sındırıp, biliş bilen kilişini birleştirişini teximi işka şırgılı buludu. Onun üstüge mektepnin sağlamlık terbiyesi okuyucularının özünü qoğdaş engini östürdü, sağlam özü yetilişigi paydalıq. Kiçikidin başlap çınıqış adetini yetildirişinin paydısını çiğneyen çoğunkır es kılgan. O mındak dedi. Kiçik vaxtımda daim ağırıp kalattım. Keyin başlangıç mektepnin 4. yıllık adım başlap çınıqışını devamlaştırdım. Her günü jügreymen, arğım sekreymen. Korsak katlaş kılımen. Her haftada bir kettim su üzüşke kapalatlık kıldım. Mən kündülük çınıqışka karta teximi köp ilmi tonışkı igi buldum. Tən sağlamlıqımı körünərlik yaxşılandı. Sağlamlıq eğini turmuşnun her bir dakikisigi sındırışta ziyaretini qobul kılgan 91.1% yaş, mektepidiki mezgilde sağlamlıq tərbiyasını sistemlik, umumyüzlik ilgir sürüşünü kolladı. Liu Jiying mındaq dedi. Sağlamlıq tərbiyasını mekteplərgi kırgözüş intayın mıyım? Oquqıcılarga sağlam turmuş ideyasını haqiqi çöndürüp və çın köngüldün itirap kıldırıp, sağlam turmuş adetini baldurraq yetildiriş və uzakçı davamlaştırış gerek. Sağlamlıq tərbiyasını mekteplərgi kırgözüşünü video arqılıq pənni umumlaştırış şəkliki birləştirişki buldu. Bolub mu başlangıç mektep oquqıcılarga hikayi sözləgendek sözləb veriş gerek. Bundaq bolğanda onlar teximi asan çünələydü və qobıl qılalaydı. Sınıp çığında sağlam ozıqınışqa alaqadar paliyyatlarını kanat yaydırısı buldu. Her mevsimde bir şikayetim oralaştırısı mı, belgelik ünüm hasıl kılgılı buludu. Bunun başka yana emeliyyat paliyyatı birleştirip, okuqıcılarını katlaştırış gerek. Yemek işmek sağlamlıqı, beden iktidarını östürüş katarlıqlarını, kəsbi xadımlarını təklif kılıp tonuşturusu buldu. Okuqıcılar grup şekilde münasifetlik asasi temelağı birleştirip bazı paliyyatlarını kanat yaydırısı buldu. Meselən, yemeklik materiallarını tallab pərq etdiyiş katarlıqla. Fakat özü kol silip işleyende təsiri teximi çoğunkır buldu. O, sağlamlıq tərbiyyəsini ali mektəblərge zörür dərslik kiliş təklifini verdi. Oquqçılar dərs arlıqı da meyvi çivə, qatlıq postıq meyvi türdeki sağlam yeməklərini toluqlasa, çoğmeyinin hayati küçünü saxlap, zihnini teximi yaxşı mərkəzləşdirişki paydılıq. Adette dalı paliyeti təşkilisi mi buludu? Qısqısı, köpçülük ozuqlanışqa, çınıqışqa, sağlamlıqqa əhmiyyət veriş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bugünkü Cungoğu Nəzər programımız Muşyar'da ahırlaşdı. Programımızdan diktori Abduhalıq Əhməd, Məsul Muhariri Polat Amannuri Ənvər Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Öğrendi diktinler, stansımızdan başka programları da bulsun.

bilen bir niyette bulup, birli ötüp, birli işlep, en güzel çağlarını namratlıktan kutulduruş işlerine halis beğişildi. Bu ceryanda Nurgun təsirlik, ılgar iş ızla barlıq geldi. Tayxanşen teğini 35 yıl çın saklıgan yeni yügün Li Baogu, namratlarını mağarıp arkalık yöleşke özünü beğişlap, tağlıq rayondaki kızlağı ümit ata kılgan Can Güymey. Su ekiliş üçün cinimini tikip eri kaçı mendigen vədisini əməli hərkit arkalık işe aşırgan Huang Dafa. Yurta kaytıp özünü beğişlap, yeni dəvir yaşlıq melodiyasını pütüp çıkan Huang Minshu. Namratlıktan kutulduruşunun birinci sepide yıldız tartıp, bütün küçünü beğişliğen Huang Shiyan qatarlıq yoldaşla. Şundaqla, bu qetim taqdırlangan ılgar şahsla ve ılgar kolitipla dəl ulanın közgü körüngen vəkilleridir. Ulanın bəziri mınlıqan tömənligen adam namratlıktan kutulduruş ötkülüge ocum kılıç səpirini besip ötdi. Mən pəqat ulanın addi bir əzası. Əməliyyətdə axırqı pəlligə, bugünkü günkü yetib gəlgücə cəpa tartqan bolsammı, yanını erişkəllərim köp bol deyidi işdi. Bəziləri pul və mənpəətini közlümü gəndilə, deqalla andın bizgi işinidu, gepimizdə anlaydu deyişdi. Yəni bəziləri ilmi maqalını bipayan zımınqı yazsaq, həqiqi türdə itiz qırlağı berib yazsaq, bunun özü həqiqi qabiliyyətdür deyişdi. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış kürüşü de 1800'dün artıq yoldaş namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış səpirde hayatını kurban kılıp komünistlerinin əsli məxsidi, burcini callıq şərhiyelidi. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış yolu da kurban bolğallarının tölgen bədili və qoşqan tökpüsü, tarıq səyipsi de çaxnap durudu. Partiya və xalıq ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruq tukallırıgı köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve ali canap royini zor küş bilen təşviq kılıp, kən kadırlığa ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını əmelge aşırış üçün kayserlik bilen küreşke atılmış. Baturluk bilen yeni tökpü koş kırgıbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatini tartkudak neticilerini kolgu keltürüşte partiyanın küçlük rehberlikigi tayandık. Cunhua milletinin öz küçüge tayınıp iş görüdüğen Japağı çıdap küreş kılıdığan royi pəzilettigi tayandıq. Yeni Jongo kurulğandın boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin boyan toplangan puhta maddi asasqı tayandıq. Birinin ızını biri biz pişleydiğen iradı gayretki tayandıq. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandıq. Biz mevqani döltümüzden ehvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini igilep, bir qatar adettin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının cungoçe yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı duruşunun cungoçe nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberlikini de çın turup, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışını küçlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kıldık. Biz Partiya Merkezi Komitetinin namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini de çın turup, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışını 5'ni bir gavda kılış umumi oğrulaştırmısı, 4 umumüzlük strategiyelik oğrulaştırmısı kırgızıp, bir tutaş pılallap, küçlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş pılallaydıgan, ölke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, naiye, əməliləşdürüşünü tutuduğan xizmət mexanizmini küçəyitib, 5 dərəcilik şuci namıratlarını yöləşini tutuş, bütün partiyə səpərvərlik gilib ötkəlgi ocum kılıçını ilgiri sürüş vəziyyətini şəkilləndirdik. Biz namıratlıktan kutulduruş ötkülüge ocum kılıçda birinci başlıq məhsul buluş tüzümünü icra kıldıq. Otura
غەربىي رايوندىكى 22 ئۆلكىنىڭ ئاساسلىق پارتىيە، ھۆكۈمەت مەسئۇللىرى مەركىزىي كومىتېت بىلەن نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش مەسئۇلىيەتنامىسى

Hükümet rehberlerinin mukumluğunu sakladık. Biz kendi partiye teşkilatı yadro kılıngan kendi dercilik teşkilatlarının yandaş kuruluşunu yakış tutup, asasi katlan partiye teşkilatlarını, ammini namıratıkın kutulup bir işki itekleydiğen müstekkem cengüvar korgan kılıp kurup çıktık. Biz serhil güçlerini merkezleştirip, namıratıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışının asaslık ceng meydanını atlandırdık. Memleket boyunca cemi 255 bin kendi tutturuşlu hizmet ettirdi. 3 milyondan artık birinci şuci ve kendi tutturuşlu kadrını tallap evettik. Ula 2 milyon yakın yez bazar kadri ve neçe milyon kendi kadri bilen birlikte namıratlarını yöleştiğin birinci sepidi ceng kıldı. Kıpkızıl Parti'ye bayrağı baştın ahır namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışının asası ceng meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyesi tengdaşsız kudretlik rehberlik kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yolu içip ilgirleydiğen en işençilik rehberi küçtür. Biz partiye rehberliki de baştın ahır iğişmay için turuduğalı bolsak, çokum ilgirleş yoludaki her kanda kıyınçılık ve tosalgını yenip, Halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halk merkez kılıngan terakkiyat ideyesi de çıntırıp, ortak bir iş yolda katti eğişmaymanduk. Devletini idar kılış üçün aldı bilen halkını biyit kuluk. Biz baştın ahır halkçılık meydanımızın müstekkemlep, namıratlıkın tüketiş, halk turmuşunu yakşılaş, ortak bir işini işkaşuruşunun sosyalizmin mahiyetlik telifi ihkelikini, partimizin candıl bilen halk üçün hizmet kılış tüp məxtide çıntırışının mühim ifadesi ihkelikini, partiye ve hükümetinin zor mesuliyet ihkelikini təkidildik. Biz, ammının razımellik dərecisini, namıratıqın kutulduruş önümünü ölçeşinin mühim ölçümü kılıp, küşünü merkezleştirip, namırat ammının asasi turmuş ihtiyacını həl kıldık. Biz hükümet silinmesinin asası gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, birkaç çoğun türünü az yolu koyup olsun mu, namıratıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılış meblağ silinmesi'ye aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namıratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yuan'a yakın mahsus meblağ saldı. Bunun içi de, Merkez maliyesi salgan meblağ cemi 660 milyar 100 milyon yuan getti. Namıratıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışçığına başlangandım boyan, yerinin köpeği iş, kimi işi çetiş körsat küçünü, ülke alıkıp tanşeş ve ülke içi de oburt kılış meblağı 240 milyar yuan'dan köp oldu. Namıratların yöleş az somuluk inavetlik karız buludun cemi 710 milyar yuan'dan artık tarıktıldı. Namıratların yöleş tekrar karız buludun cemi 668 milyar 800 milyon yuan tarıktıldı. Namıratların pul mamile arkalık delcayda yöleş karız buludun 9 trilyon 200 milyar yuan tarıktıldı. Şarkı rayondaki 9 ülke, şehir namıratların yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonlarga 100 milyar 500 milyon yuan'dan köprek maliye yardımı ve icdimai yarı yülek meblağı berdi. Şerqi rayondaki karhanıla namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonu berip, cemi 1 trilyon yuan'dan artık meblağ saldı ve başkala. Biz yezi ilgiliki geçitildiğen maliye meblağını bir tutaş biriktirip işiltip, namıratlarını yöleş meblağını nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, pulunun delcaydı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Közgü körünüp durgan bu hakiki selinmila namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cengi de galbi kılışını küçlük meblağ kapalıdıge iyi kıldı. Emliyet şunu toluk ispatıldı ki, partiye ve devletinin türlü hizmetlerini yakış işleşte, en ken halkının tüp menfaatini yakış işe aşuruş, yakış koğdaş, yakış ravajlandırışını barlık hizmetinin mevkisi ve maksat kılıp, tekimu anlı kalda ıslahat, terakkiyat neticilerden pütkül halkını tekimu köp, tekimu adıl nepki eriştürüş şart.
Biz xalq merkez qilingan taraqqiyot ideyasida boshdan oxir chiqdik.

mücessemleydiğen, küşünü uyuşturduğan kudretli güç. Biz ahlak istikini küçeytip, pütkül cemiyette algı intilidiğen, yakşılıkı intilidiğen aktif küşünü üzlüksüz urgutuduğalı bolsak, çokum Cunha milletinin dolkun yerip ilgirlişi, merdanı kademle bilen algı besişini pütmez, tügümez, manevi küşki iyi kılalayımız. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasileş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Dostlarının yadıda bolğundak, biz tönügünki radio jurnal programımızda Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Qarvay, gerçi başka müşriklerge qarğanda alahide pestik bolsumu, turqının əksçe naidi yavaş ve mulayim idi. Şonlaşkımı, o, bu bir aile kişilerinin bağansır amraqlığını kəldürüp atatdı. O, hatta bu ailenin suyumluk bir əsasıga, bəzde ulanın təsəllisi aynıq gelip atatdı. Ondaq da, Qarvay haqqıda yeni qandaq hikayeler vardı. Ola qızıqsağla, deyiqtanla devamlı bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılan Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin devam edip

Aradan bir ay yılçı ötkendiğin kin, Van Buvay bilen bazada tasadvi uçuruşup kaldık. O, kollarımını koş kolla tutup durup, menden Amrak kuşunun ahvalını sordu. Men hayacan bilen torgayını maktab gettim. Buvayının koruk baskan yüzde, bağınca nurakı civatkan közlerde memnunluğunun şendiriş tespi olan bir hıl hatır cemliknin alametleri balıkışka başladı. Onun deyişçe, şu çağladı oğlu onunla yeni bir torgay çücüsü ekilip yeripti. Hazır bu kuş balısımı çoğun bulup, onunla hemrah bulup etipti. O, men bilen yakın tukkani, kuğunu buradarı bilen hoşlaşkandek, yeşiği maskenmeyen terezde kuşkuyluktu hoşlaştı. Karvaydın ayrılıp, mehirbeğen nesinin ayrılıp gelişinin, Söygücü üçün söylgücünün məhrum qilişinin vəzini his qığınımdıla, aşı bu vayının sınası lipli qılıb, köz önümdə zahirlişqi başlağan idi. Turupla, özümdən şəxsiyyətçilikdən xalqıb ötəməyən qorqaq ruhiyyidimgə lənət uquğum gəldi. Biçarı bu vay, şu çağlada qancilik azaplanğandı. Ömürnün axırdaki yiganlıq, zirgiş, qeyriplik çəmbərkəgi məhkümlanğan, ax kündüzləyə, Qarı keçiləyə qoşulub gələn cüdalıq təmlərini qaysı rəvişdə ötküzgəndi. Mən qarvayını izləyə atatdım. Mən texi toluq teyi etib olamıqan söyü mənzillərini izləyək səpərdə tenir qapıyörməkdə idim. Künlə külləyə oluşub, ayla aylanı qoğuluşub, nəçə ay ötüb gətdi. Qarvaydın texçi uçur yox idi. Məhəllə ön didar topuda qarvayını tepib alıcılığa xeyli köp suyuncu bir yerdiqallıqım haqqıda uçur bədim. Uçurğalıki kişilerden onun uçurunu sordum. Bırak, hem urnuşlarım ümitsizlikten hatımını bir batattı. Şahladın kıymığın haldalayla pişuvatkan hazanladın kiliş aldırıki karıkışına hirik gelip durattı. Karıvay, hazırgıca hayat kalan takdirdimi zemistan kıştın öteleşi bir mesle idi. Benim hayişimce o bırakaydım bosumu konu öyge kaydışı. Bırakaydım bosumu bana hatalıkını tonuş pırsızı bir iş gerek idi. Məndik səvərlik nədə? Onu şu günlə öyü elib kətməyəlikim mu? Derizini qıya uç qoyub, yav müşiklərinin yeməklik izləb öyü kirişigə yoçuq qaldırıqalıqım mu? Ya ki, onu toğılğan öydən ayırıb, yat bir moyid içəgə taşlab qoyqalıqım mu? Ya ki, mən oylab baxmıqan birə iş səbəblik, onu məndən könlü qaldı mu? Bıraq mən... Əgər müşik onu tapalaydı o deyilsə, Tahirin üçüncü ayaldın boğan bir oğlu ba. Şu tapalaydı. Onun məhəllə və məhəllə ətrafıqı cangalladımı bilməkdiğən oyduğunu, kirməkdiğən töşüqü yox. Muhabıq pul verib, şunlu iş qısamam sən. Məhəlləki konu ağaylarımdan biri bana şundaq əqil görsətdi. Xatırcam bosla, mən onu çoxum tapalaymən. Tərəki bosa tərəkini, ölükü bosa ölükini. Qarvayının rəsimini köyəndin ki, ubalı qəddiylik bilən şundaq dedi. 12-13 yaşlığa kirgen çıraydın şoğluğu ve çeçeliğe çıkıp durgan bu balının sözlerden ümitlenip kaldım. Mən onunla o razı boğudak pul berdiğanga. Karvay tepilgan haman, mağın vaxtı telefon kıldığanga keliştim. Xeyli külle ötkendin kin o balığı telefon kıldım. O dağımlıq bizdav etipti. Bir günü biz bilen tam hoşunu oltırdıgan Canarxan isimlik bir mumay menin karvayını, mundaqçı etkanda Onun nəzərdəki adlı bir müşkünü izləb, zərdi göç bolu atqallıqımı içib üçdümü qandaq? Hey, ufkam, acayiblı bir balı gənsə, çümülüyümü azarı yox, əmdə bir müşkümü şundaqıb getkən bağımı? Sanqarab içim ağırıb, məhəlinin ayıqıdaki malcı toxtaxın bu vayğa, dəsti yoğan, qara, moylur uzun müşk gösən, xəbirini bir vətkinə ədiyəndim. O bir nəkün cangalda mən etqandək bir yoğan qar müşkünün köyəlikinin gepinə qalıyım. Özün mü bilesən? O, qual peşanızı gəm mıxlıv etkəndək, kiçikdən başlapla padıdın ayrılanmıdıq otan? Esim qursun, səni görüb əmdə yadımğı yetib atıdı, dedi. Kiştivişi yıqılab qalğan havamı xeylili soğub, qeylinraq kiyimisə ət axşamda soğuk hava bədəni şürkən durduğan məzgildə yeni bir uçurğa erişkən idim. Çınq üçdə bu ayını aran tapdım. Asmanda quyaş külüb durğan Məhəllənin ayığıdakı toğraq, yulğun, yantaq, sök-sök, qamqaqla bilən bezərgən kən dala, anısını emib toyunğan oğla qozladık, quyaş nurdun qanğıcı bəhər ilvatqan özgeçi bir gözəl dünya məni kütüb aldı. Keşküzdəki yulğun çiçəkləri toq qızıl və
қиынық шаптыл чечегер аңды жұланып тұратты. Қомышының көдіңламы? Ақарды бұр я болды дегендей, ұя бұяда топ-топ-топ үзген қомышланың пөпіклері ақырып, мәйі шамалдың әрзан тәрінетті. Оғлым, көз нұрың тонышла, кімнің балысын? Салам сағаттен кейін о мәнден сорды. Мән бұғайғы тонышлық бәдім. Илахуның пүшті мәнді. Челесі илахуң кәмнің? Па-па, дадаң аламет әр иді жүмі. Ямандың янмайдыған, явашының боза кәтмейдіған. Көзіңдің балқы ватқан өткер нұрны деймісі, дадаңғы татмыдың мұн емі? Мұндақты сәм көңнің кәп кәтмә болам. Илахуң кәмдайым, ясанчық мәрданы болмас деген сөзіні еғіздің күшірмейдіған. Шоңы дәймін Әгер мен қарвайының ұшуының тезірақ білешін еді де, оның сөзінің бөліп әтмеген болсам, бұл түз көңіл қопал бұғайдың, яны қандық сөзләні аңлап оғайтын кентті. Жаннархан аныңыз өзлерінің жаңғалды бір қары мүшкіне көріп бұдәк дегенді, шоңы келешім. Ә-ә, білдім, мүшк іздәп үрмән деген. Мекінің түшіп қапты да о жануарға. Шу-шу, алдыңғы жүмәк күні қодаймен. Падланы жығып қайташымда, сән көрватқан ауы тоғырақты ішеден бір мүшікнің тоғық миянлыған ауазы құлықымға кіріп қалды. Беріп қарғыдайк болсам, том қары юғалы бір мүшік. Дәсләп, маңы башқы бір нәсі елуқтымын емәдіп, тенім шүркенгендік болды. Хейлі вақыт бір-бірімізге қарышып тұрдық. Кейін жүріттімге еліп, піш-піштеп оны чақырды. О, енімге кәлді. Кейін мәндің қоқым сырап бірақ, қапқар дүгілек көзірілен маң хейлі вақыт текеліп тұрды. Андың емешік тұр бұрлыпла тоғырақтықтың іше кіріп, көздің ғайып болды ғытан. Болған іш мүшшу. Бір мүш күчін хейл әрәш таттың ғын емі. Ишық бә, ишық. Мән бұл айғы қайтысын жылап қарды. Оның тересі аптапты қарадып, мүсірәңгені кіріп қалған болып, сақал басқан өзі кішіге яғы өтчіп бейсіп кеткен күлк татлықны әсілді. Егіз бәсті кәудесі сәл мүйтшіп қалған босымы әптедің бір қары күшінің нишаны чықып тұратты. О, еріншеліклен рәңг үңіп кеткен көні сөйкіне чапының түйімілдіні есіп етіп, көзінің қысып, асты-аста ғарып таман сұрватқан қояшқы қарап қойды.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Onun üstüge Rusiyanın özüge xas, her xil huzur halavetlerden qanğıcı bəhrlinib keçişdimi arzu qılatdı. Şuna Vronski onunğa iki tərəfdən tən xizmət qılması bolmaydı. İkisi her gün ətigende peytonğa olturup, meşhur caylanı körüp gelişki baratdı. Keşte Ruslağı xas oyun tamaşının işçige 5 yılap kırıp gitetti. Şahsade naidi bəquvvet adam idi. Şahsadelerinin işi de onun dek sağlam adam kem tepilatdı. Tenerket ve kütünüşünün başka yolları arkalık özgü şunçilik küş toplugan ki, Eddin ziyadı oynap ketivatkan bolsa mı, çırayı yanıla Gollandiya tərxəmikigi oxşaş parqırap duratdı. Şahsade nurgun dövlətləgi berib, zamanıvi qatnaşının tərəqqiyatı ər qayıs dövlətlərinin özgü xas, ozur halavətlərinin pəyzini sürüşke alaydı kolaylıq yartıb beribdu, digən tonuşki kəlgən idi. O, İspaniyagi berib, u yerinin kəşlik uyullarının pəyzini sürübdu. Yeni texi mandalin çalıdığan ispan kızı bilen çıkışıp kaptı. Şivisariyagi bağanda böken öldürüptü. Engiliyagi bağanda kızıl frak kiyip tosuqtun ot sekirtipti. Yeni texi bir bilen bəslişip 240 qırğaul atmaqçı boptu. Hindistan'ı bağanda pilgi minipti. Bana emdi Rusya'ya gelip Ruslağı xas her xil oyun tamaşıladın hozırlanmaqçı boptu. Vronski onun münasibetlik hareketlerinin asaslık başkurğucusu mu bolup qelivat attı. Her xil adamla şahsadigi sunğan Rusçı oyun tamaşılanı rətki turğuzup çıkış mu intayın başqatıdığan işiydi. Şahsadı oynamıgan bəygi qılış, Ruslanın çelpek yiyiş, iyik ovlaş, üç at harbıda oltırıp seyli kılış. Sigalla bilen bile ulanın oyullarını oynaş. Onundan başka Ruslanın yigen tamıkının çini tavaklarını sundurup oynaş oyullarının birimi kalmadı. Şahsade Ruslanın her kıl adet oyullarını tezli ögünü bilip, Petmusk'ı ilip gelgen lık çini kaçılanı öz kolu bilen sunduratdı. Sigan kızlarını tızığı oldurguzu alattı. Yeni texi uladın, yeni kandak oyulla ba. Ruslanın adet oyulları muşunçilikli mu? Dep soraydı. Şahsadige hem Rus ozur halavetleri işçidin könlüge köperek yakını Fransuz ayal artısı, balit artısı ve ak belvağlık şampan boldı. Vronski bu şahsadigi oxşaş adamla bilen xeyli arlaşıp baqqan idi. Bu qetim özü özgürüp qaldı mı, ya ki bu şahsadı bilen bolğan münasibeti bək yeqin bolup ketti mi, işqilip bu bir heptini naid təsti ötküzdi. Bu bir hept içi de o özünü xuddi intayın xətərlik bir sarangı qaraşqı əvətilgendek sezip yürüdü. Unundun qorxdı. Onun bilen billi yürüy verip, özümü roi cihettin bir normal bulup, kalam demkiyin, dep ensirdi. Onundan başka, yani hakaret kuşurap kalmaslık için, özünün izzet hürmetini saklaşını bir minut mu esidin çıkarmadı. Vronski şahsadige yakşı görünüş için, türlük oyullarını onun tanıştırgan bazı adamlara karap, hayran kalattı. Şahsadımı ondaq adamlarını pes görətdi. Şahsadının bir neçə qetim Rus ayollarına baha berib degen gəplərini anlap, Vronski qatlıq qızırıp getdi. Vronski'yi eğir kəlgini, öz əksini şahsadının körgünü boldi. O əynək tükörgən nərsisi bilən özünün mənməllikini qandıralmadı. Şahsade intayın əhmək, intayın özümçil, intayın sağlam, intayın pakız, rətlik adam idi. Ras, o törləgi xas adam.
Buni Vronskiymi inkor qilmaydi. Shahzoda o'zidan yuqori odamlarga eg'ir besiq, yumshoq muomila qiladi. Xushomad qilmaydi. O'zi bilan o'xshash odamlarga ochiq ko'ngil, barobar muomila qiladi. O'zidan tuvan odamlarni kamsitmaydi, ularga keng qursoqlik qiladi. Vronskiymi shunday edi. Yana texi bu xarakterni yaxshi fazilat deb biladi. Ammo o'rni shahzodadan tuvan turg'ochqa, uning o'ziga o'zidan tuvan turadigan odamlarga qiladigandek muomilasi g'azibini keltiradi. Hay ahmoq. Men ashlog'i o'xshaymanmi? Deb o'ylab qoladi Vronskiy ba'zida. 7-chi kuni shahzoda Moskvaga bormoqchi bo'lib, Vronskiy bilan xo'shlashdi. Vronskiy uning tashakkurini qabul qilgandan keyin bu o'ngaysiz ahvoldan va ko'ngliga yoqmagan u aynakdan qutulganiga shunchalik xushal bo'ldi. Shu kecha ular tun bo'yi rus botirligini ko'rsatadigan ayiq ovlashga chiqib, ats at deganda vokzalda ayrilishdi.

0: Onu köyden mi?
1: Dep sorudu Anna, ikisi lampa astıdaki üstelge gelip oturganda.
0: O senin keçikip kağınığı berilgen jaza.
1: Ködüm, bu nemi boğu ne? O mezliski keçiş kerek idi o.
0: Ketken.
1: Kaytıp geldi, bu da yeni bir yegi mandı.
0: Hiç gep yok, bu geplerini koyaylı. Özen nelerde yürüdün? Yeni şu şahsadı bilen billi boldun mu?
1: Anna, Vronuski'nin turmuşunun bütün tepsilatlarını naayt yakşı biletti. Vronuski bir keçi uxlamayı çıkıp, seherde uxlap kaptımen demekçi boluvidi. Lekin Anna'nın haya calınıp turgan bəxtlik çırayını görüp, ıza tartkan dek bulup, şahsadı ketken, şuna işladın yukarıgı məlumat berişim kerek boldi dep koydu.
0: İşlerin emdi tügigendi o. Uras ketti ma?
1: Tügidi, ahır tügidi. Bunda kışladın kançilik bizar bulduğunumunu desem, sen işenmeysen akıcan.
0: Nemi gibi bizar bulattın? Sile yaşla şundak turmuş ki adetlenip ketke emes mi?
1: Dedi Anna kapıkını silip. Andın üstel üstüge taşlap koygan, tokuvatkan nersisini koluğu ilip, Vronuski'yi karap mı koymay, tokup olturdu. Men allı birin okul turmuştun ayrılgan men. Dedi Vronuski, Anna'nın çırayının özgürüp keti vatkınıgı hayran bolup, hem onun sebebini biliş kitirişip. Rastım ne desem? O appak çişlerini körstüp küldü. Bu bir aptici de men okul turmuşunu eynek tükögendek inik görüp, onundan şunçilik seskendim. Anna işini koludu tutup durattı. Ama tokumay, Vronuski'ye közlerini parkırtıp, galite ve soğuk nezerde karap koyu atattı.
0: Bugün ettigen Liza kışımgı kep ketti. Ula Lidiya Ivanov'dan korkmay, meni körüp gelişki cüret kıptı. O silenin Afina keçilikinle toğırlık sözlep begenti, heyran kaldım. Neme digen resvaçılık o?
1: Men mi san şu toğırlık sözlep bemek çoptur attım.
0: Anna onun gepinin ahırını digüzmedi. Sen tonuyduğun helikli Teriza mı ba mı?
1: Emmen mi şunu demekçi?
0: Sile erle şunçilik numussuz. Sile ayollarının undak işlerini mengü untup gitemeydi kalıkını çüşenmem sile.
1: Dedi o bağan sır açık gelip. Bu gibi onun nemigi açık gelip atkallıkını aşkarlap koydu.
0: Bulup mu? Senin turmuşunun kandak keti vatkınını bilişki amalsız bir ayalının. Men hazır senin nimeğini bilmen. Burun kuturmuşundun nimini bilmen. Fakat özen sözlep belgellerini bilmen. Yeni gelip, mağı sözlep belgellerinin ras yağallıkı mı mağı karangu?
1: Anna, sen mağı uval kılıvat sen. Mağı işenmey vatam sen. Sana men sendin yuşurduğan hiç nimem yok demigen mi?
0: Şundak, şundak.
1: Dedi Anna reşki hiyallarını kallısıdın neyre kılış kıtırışıp.
0: Dikin sen menin kançilik azabında kallıkımını bilmeysen. Men sana işini men. Sana işini men. He, sen nemi demekçidin?
1: Vronuski nemi demekçi bolğınını derro esige alalmadı. Yakından beri Anna'daki reşk oti bağansırı küçüyüp gitip atattı. Bu ehval

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Ferze, bugün ananızga öndü dal nomor etip berişke vaqtıñız çıqa mı?
1: Ben jığılış istedim, kaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir koroda turımız, ama vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bütüp qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xili boldı, ansırap qalmısın dep sizi demegeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, ama künlep vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaqtımız udul kelsin.
5: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app koyay.
2: Öydikile bilen hoşal horam jem buluşka vaqtımız udul kelsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını tilayman.
2: Ata-anamızdı seyginişka vaqtımız udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldok.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kişiler güzel nersle kıdımı nazır kılışıp kaptı. Küçük kız depto, benim apamın külgen halde en güzel. Yigit depto, aşkımın tebessümü en güzel. Anı depto, balamın külge vakti en güzel. Demek, emimizin bekt arzusu, yakınlarımızın, yakış köygelerimizin külkisi ve hoşallıkını görüş. Ana balını küçüldü, balının bektini görüşünü arzu kılıdı. Bala anının tebessümünün hoşallık tapıdı. Aşk, meşkunun visalını görüp bekt giydirdi. Hemimizden kalbide şundak bir arzu arman bak. Külke, tebessüm, hoşallık, hemimizden arzu armanı. Elbette hemimizde şundak hoşallık, tebessüm yar bolsun. Külke yar bolsun. Genemizse güzel nakşilerimiz devamlı gözür onlardan.

Сүйүмдүк достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Белик Ташбакыдан сен немишке дайым бир иш болсула кепеңнин ишигими көп алысан деп сурапты. Ташбакка башкалардын неме дейиши үчүнчө бала мухимму депти. Белик яны сурапты. Бирок башкалар сени тилисими карамамды. Ташбакка аста кейинге өрүлүп, аны бул дал менин сеніңдин uzun ömür görüşümün sebebi idi. Elbette hayatta özümüz buluşuna aitim mühim. Başkalarının ne mi digisi gelse o özünün işi. Sizde yakşı gördüğün kişiyle kandaklı iş kısınız sizinkini doğru dep biludu. Sizde yaktırmaydığın kişiyle işini kançı yakşı kısınız mı sizini yaratmaydı. Köpünce vakitlerde bazı ademle işlağa çüşenci verip yürüyüşümüzden ağaç diyor. Bizni bildiğin ademler bizgi mengü işinidir. Bazı vakitlerde ademli hata ayıplab koygunuz, özünüzdün korluğu dinlemez, belki sizden ah gönüllükünüzdün boğan buluşmam ki. Şundak diyeleyimiz, başkalarının nemi deyişi bilen ancı hesaplaşıp gitmeyli. Özümüz bop yaşaylı. Şundakla tekimi köngül azadlı giget olup, kuşal turmuş geçireleyimiz. Kinemiz dağımlı kuşal keyfiyatımız için güzel küylerimiz, devamlık yağraydı.

Süyümlük dostlar, güzel tavsiyelerini sunuvatımız, nadir nakşılarımızdan hozırlanıvatımız, sağlamlıkımız ve güzellikimiz, yakşı keyfiyatımızdan asası, yanıla ettiğinde seher turuşmak iyi de boylap kaldı. Onda olsa seher turuşunun faydalı taraflarını tövendi silahı sözler biri. Seher turuşunun tövendi gidek bir kançıklı yakşı tarafları baki. Yani seher turuş, ruhi haletini yakşılaydıken, tatkikat nedeniyle görüştülüşçe, meyli yaşlar ya ki yaşanganlar bolsun, seher turgan adamın şükürlük keyfiyatı tekimi götürengü, sağlamlık tuyğusu tekimi küçük bulduk. Onun başka köz etrafı kardeş yenikleydi. Bulup mu hanım kızlar deyip tatkılanla, baldır uxlap seher turuş adetini uzun mezgil dağımlaştırganda, bedenin metabolizmi ravallaşıp teri güzelleşiydi. Seher turganla kündülük vaxtını yaxşı dizgilleyeleydi. Bu kıl adet kişinin teşvişliniş keyfiyatını yenikledi. Seher turganlar semirip gitmeydi. Uykusu kemçil adamlarının asan semirip geçişi hemimiz gümeldi. Baldır uxlamaslık işki acıratmalarının kalay makallı işini peyda kıgaçka semirip geçişinin mühim amili hesaplandı. Seher turguçlar asan zukan bulmaydı. Tatkikatçılar mındak değişti. Uykusuzluk adamın immunitet gücünü tövelletip keselgi griptar buluş hayupini aşırıp itidi. Baldır uxlap seher turuş immunitet gücünü aşırıp zukam virüsünün aldığını alıyordu. Seher turuş yeni zihnini açıyordu. Keşti baldır yatmaydı Allah'a karganda baldır uxlaydı Allah'ın zihni kuvveti 30% yukur bulduken. Yeterlik uyku çoğun miyinin esli tutuş kabiliyeti ve dikkatli merkezleştiriş iktidarını yakşılap kişilerin mürekkep meselelerini asan hal kılçığı yerden verdiken. Onun başka seher turuş içtimai münasebetini yakşılaydı. Yakında ilan kılınan bir tetkikat neticesini gösterişçe, künde 4-5 saat uxlaydıgan adam terikkek, asan açıklındıgan, çüşkün keyfiyatı bulduken. Başkalar bilen boğan ictimai münasebetimi ciraklaşıdıken. Şuna dostlarımızga baldır uxlap seher turuşunu tevsiye etkilemiz. Güzel keyfiyat üçün, güzellik üçün, sağlamlık üçün seher turaydı. Güzellik, sağlamlık, yakşı keyfiyat her bir anlı uçlarımızın yarı olsun. Elimizde yakınlık bildirimiz devamlı kozulanmalıdır.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik dəmleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlarla köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat imen. Fırat ətidiki programımız teximinladır. Anlaştı, herkes unutup kalmağıysa. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu girip, kalıgan vaxtta kalıgancı anlasanla bulucu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kreştürgücüsü Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdursul.

bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğundak, biz tünügünki radio jurnal programımızda Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Qarvay, gerçi başka müşriklerge qarğanda alahide pestik bolsumu, turqının əksice naidi yavaş ve mulayim idi. Şonlaşkımı, o, bu bir aile kişilerinin bağansır amraqlığını kəldürüp atatdı. O, hatta bu ayının suyumlik bir əsasıga, bəzdə ulanın təsəllisi aynıq qeyb atatdı. Ondaq da, Qarvay haqqıda yeni qandaq hikayeler vardır. Ula qızıqsağla, deyiqtanla devamlı bugünkü radio jurnal programımızı oranlaştırılığın Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin devam edib olsun.

Aradan bir ay yılçı ötkendiğin kin, Van Buvay bilen bazada tasadvi uçuruşup kaldık. O, kollarımını koş kolla tutturup, menden Amrak kuşunun ahvalını sordu. Men ayacan bilen torgayını mahtap kettim. Buvay'nın koruk baskan yüzde, bağınca nuruk içivatkan közlerde memnunluğunun şendiriş tespi olan bir hıl hatır cemliknin alametleri balıkışka başladı. Onun deyişçe, şu çağladı oğlu onunla yeni bir torgay çücüsü ekilip yeripti. Hazır bu kuş balısımı çoğun bulup, onunla hemrah bulup etipti. O, men bilen yakın tukkuni, kuğunu buradarı bilen hoşlaşkandek, yeşiği maskenmeyen terezde kuşkuyluktu hoşlaştı. Karvaydın ayrılıp Mehirbeygen nesinin ayrılıp gelişinin, söygücü üçün söylgücünün mehrum gelişinin vəzini his kığınımdıla, aşı bu vayının sınası lipli kılıp köz önümde zahirleşke başlağan idi. Turupla, özümün şahsiyetçilikten halkıp ötemeyen korkak ruhiyetimge

familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Ama bu teşebbüsge karta, sün familik sotta işkandak ünümlük delil ispat körstüp ispatlap berenmedi. Hak talep davasıdaki kim teşebbüs kılsa şu delil ispat körstüştün ibaret delil ispat körstüş cevapkarlıkını təksimleş prinsipiğe asasen, sün familik, şu familiknin hatalıqı barlıqını ispatlap berenmedi. Onun özünü aklışının pakit asası kemçil bulup, sot mahkemesi kanun boyunca kabul kılmadı. Sot mahkemesi bunda karadı. Sün familik, şu familikni arkasından tepip yıktıp, şu familiknin tamponluğunu yoktup, aynak parçaları dövüsüge düm çüşünü bivastı keltürüp çıkarıp, sol kolu kesilip zahımlanış, hem oturan nervisi zahımlanış kelip çıkan. Sün familik toluq haqtalap hareket iktidarıga ige adam bolu süpti bilen, arkasından tepişinin başkalarını yıktıp, ziyan yetküzüş xayipini keltürüp çıkardığalıqını aldın körüşü kerek. Bu kılmışta subyektif cihette bir hastalık kılış sevelikki mevcut. Objektif cihette ziyanlık akıbet keltürüp çıkargan. Şu familiknin meyip olup kılış akıbeti bilen inik sebep netice münasibeti bar. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Dastorunun 1165. maddesindeki hatalık ötküzüp, başkalarının ahtalap hukuk menfaatiga ziyan yetküzgen hareket ilgileri hukuki çıkılış cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek diyen belgilemeye asasen, sün familik, şu familiknin ziyni de barlık tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek. Tölem somusunu bekitişte, sot mahkemesi bahalaş yekuni ve ahtalap kanun dasturunun 1179. maddesindeki başkalarga ziyan zahmet yetküzüp cismani ziyan salgallar davalıdış xıraciti, perviş xıraciti, katnaş xıraciti, ozuqlanış xıraciti, balnısı yetiş, tamak yardan puli qatarlıq davalaşqa ve salametini əstigi keltürüşke çıxım kılgan muhabbiq xıraciyatini. Şunondak iştin kılıp, kemiyip ketken kırımını tölüşü kerek. Meyip kılıp koyğallar koşumca sayman haqqı ve meyiplik tölen pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüp koyğallar dəbni xıraciti ve ölüm tölen pulunu mu tölüşü kerek degen belgelimi asasen, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yen tölen tölüşü kerek de bekitti. Birinci sot hüküm çıkargandan keyin davalaşqıcı iki taraf birdek narazılık arzı sunmadı. Növbette bu hüküm küşke iyi buldu.

0: Kızı, bugün ananızga önce dal numar içip verişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan eken kıp bere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Ensere yapkan mısın de sizi deyimi geydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ep koyayım.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızda sığınışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.
5: Bu

sevimlik radio anlıkçılar. Yakşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu uzıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kişiler güzel nersle hakkıda münazır kılışıp kaptı. Küçük kız depto, benim apamın külgen halde en güzel. Yigit depto, aşkımın tebessümü en güzel. Anı depto, balamın külge vakti en güzel. Demek, emimizin bəxt arzusu, yakınlarımızın, yakşı köygelerimizin külkisi ve hoşallıkını görüş. Ana balını küçüdü, balının bəxtini görüşünü arzu kılıdı. Bala anının tebessümünden hoşallık tapıdı. Aşk, məşğunun visalını görüp bəxt giydirdi. Hemimizden kalbide şundak bir arzu arman ba. Külke, tebessüm, hoşallık, hemimizden arzu armanı. Elbette hemimizde şundak hoşallık, tebessüm yer bolsun. Külke yer bolsun. Genemizse güzel nakşilerimiz devamlı gözür onlardır.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Белик Ташбакыдан сен немишке дайым бир иш болсула кепеңнин ичиги мүкүп алысан деп сурап. Ташбакка башкалардын неме дейиши үчүнчү бала мухимму деп. Белик яны сурапты. Бирок башкалар сени тилисими карамамды. Ташбакка аста кейинге өрүлүп, аны бу дал менин сеніңдин uzun ömür görüşümün sebebi idi. Elbette hayatta özümüz buluşun aitim mühim. Başkalarının ne mi digisi gelse o özünün işi. Sizini yakşı gördüğün kişiyle kandaklı iş kısınız sizinkini doğru deyip biliyordu. Sizini yaktırmaydığın kişiyle işini kançı yakşı kısınız mı sizini yaratmaydı. Köpünce vakitlerde bazı ademle işlağa düşenci verip yürüyüşümüzün ağaç diyor. Bizni bildiğin ademler bizge mengü işinidir. Bazı vakitlerde ademli hata ayıplab koygunuz, özünüzdün korluğu dinlemez, belki sizden ah gönüllükünüzdün boğan buluşmam ki. Şundak diyeleyimiz, başkalarının nemi deyişi bilen ancı hesaplaşıp getmeyli. Özümüz bop yaşaylı. Şundakla tekimi köngül azadlı giget olup, kuşaltırmış geçireleyimiz. Kinemiz dağımlı kuşal keyfiyatımız için güzel küylerimiz, devamlı yağraydı.

Süyümlük dostlar, güzel tavsiyelerini sunuvatımız, nadir nakşılarımızdan hozurlanuvatımız, sağlamlıkımız ve güzellikimiz yakşı keyfiyatımızdan asası, yanıla ettiğinde seher turuşmak iyi deyip oylap kaldı. Onda olsa seher turuşunun faydalı taraflarını tövendisiyle sözler biri. Seher turuşunun tövendiki de bir kançıklı yakşı tarafları baki. Yani seher turuş, ruhi haletini yakşılaydıken, tatbikat neticesi körüstülüşçe, meyli yaşlar ya ki yaşanganlar bolsun, seher turgan adamın şükürlük keyfiyatı tekimi götürengü, sağlamlık tuyğusu tekimi küçük bulduk. Onun başka köz etrafı kardeş yenikleydi. Bulup mu hanım kızlar deyip tatkılanla, baldır uxlap seher turuş adetini uzun mezgil dağımlaştırganda, bedenin metabolizmi ravallaşıp teri güzelleşiydi. Seher turganla kündülük vaxtını yaxşı dizgilleyeleydi. Bu kıl adet kişinin teşvişliniş keyfiyatını yenikledi. Seher turganlar semirip gitmeydi. Uykusu kemçil adamlarının asan semirip geçişi hemimiz gümeldi. Baldır uxlamaslık işki acıratmalarının kalay makallı işini peyda kıgaçka semirip geçişinin mühim amili hesaplandı. Seher turguçlar asan zukan bulmaydı. Tatkikatçılar mındak değişti. Uykusuzluk adamın immunitet gücünü tövelletip keselgi griptar buluş hayupini aşırıp itidi. Baldır uxlap seher turuş immunitet gücünü aşırıp zukan virüsünün aldığını alıyordu. Seher turuş yeni zihnini açıdı. Keşti baldır yatmaydı Allah'a karganda baldır uxlaydı Allah'ın zihni kuvveti 30% yukur bulduken. Yeterlik uyku çoğun miyinin əsli tutuş kabiliyeti ve dikkatli merkezleştiriş iktidarını yakşılap kişilerin mürekkep meselelerini asan hal kılçığı yerden verdiken. Onun başka seher turuş ictimai münasibetini yakşılaydı. Yakında ilan kılıngan bir tatqiqat neticesini gösterişçe, künde 4-5 saat uxlaydıgan adam terikkek, asan açıqlındıgan, çüşkün keyfiyatı buldukken. Başkalar bilen boğan ictimai münasibetimi ciraklaşıdıkken. Şuna dostlarımızga baldır uxlap seher turuşunu tevsiye etkilimiz. Güzel keyfiyat üçün, güzellik üçün, sağlamlık üçün seher turaydı. Güzellik, sağlamlık, yaxşı keyfiyat her bir anlıqçılarımızın yarı olsun. Elimizde yakınlık bildirimiz devamlı kozulanmalıdır.

bilan qanat yaydirib, ma'muriyat, kasbiy o'rinlar, davlat korxonalaridan iborat 3 otli xarva o'xshash yo'nalishda kuchaydigan ixtisosliklar xizmati andisini barpo qildi. Bugungi kunda Jinyun nayasidagi davlatlik yuqori yangi texnikalik korxonalar 2019-yildagi 59 dan 244 ga ko'payib, 3 qatim o'lka darajalik fan texnika taraqqiyoti bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishdi. Hem 2 qatim Jiyozhang o'lkasining yasimchilik taraqqiyoti va fan texnikada yangilik yaratish sohasidagi eng oliy sharafga vakillik qiladigan Jiyozhang yasimchiligi Tiangong danqini ve pen texnikada yangilik yaratış danqınığa erişti. Əməliyyat jarayanında Jinyun nayəsidəki kadrlar ideyanı toğrulaş, amının turmuş əhvalını biliş, 35-ığı çoŋqur çöküş, işini yaxşı başlaş, başlamçı buluşda çıŋ turuş, təşəbbüskarlıq bilen baş qoşuş, başlıqqa vaqtıda doklat qilish, saxtılıqqa baş bolmaslıq, guruhvazlıqtan baş tartış, başqıça gayretke kiliş, qattıq buluşni baş oroŋğa quyuş, Baturlik bilen devrinin aldığı turuş, Katarlık bir yürüyüş sistemilik 12 kıl hizmet usulünü hulaslap çıktı. Bunun için de ideyanı doğrulaş mühim mezmu bulup, bu arkalık kandak terakkat ideyası da çın turuş meselesini el kılıdı. Amının turum şekvalini beliş tüp meydan bulup, bu arkalık terakkatta kim için işleş, kim ki dayanış meselesini el kılıdı. İşini yakşı başlaş, başlamçı buluştu çın turuş, teşebbüskarlık bilen baş koşuş, Başlıqqa vaqtıda doklat qilish qatarlıqlar xizmet usulu bulup, bu arqılıq tərəqqiyatqa qandaq törtkü buluş məsilisini həl qılıdı. Saxtılıqqa baş bolmaslıq, quruqvazlıqdın baş tartış, başqıca gayretki kiliş, qatlıq buluşunu baş oran quyuş qatarlıqlar stil, pəzlətki yatıdgan bulup, bular arqılıq qandaq stil bilən tərəqqiyatqa kapalatı qilish məsilisini həl qılıdı. Baturlıq bilən dəvrinin aldı turuş bolsa, tırış yönülüşü bulup, Bu arqılıq qandaq tərəqqiyyatını işqa şürüş məsilisini əl qılıdı. Jinyun Nayelik Partiya Komitetinin şücisi Wang Zhengfei mındaq dedi. Yuqarqı hər biri toğır usul, ləkin bularını işqa şürüş asan əməz. Paydalansaq, onlarının əmsi yol. Diginimizdə qılalısaq, onlarının hər biri çoğun yol. Qılıb əməl qaşır alısaq, bularının hər biri dağdam yol. Yaxşı qılalısaq, andın hər biri toğır yol qaylındı. Jinyunga nisbatan aytganda bu tegitaktidan naya ekvaliga uyg'un keladigan, davrga moslashgan, fuqarolarga baxt yaratadigan taraqqiyot yo'lidir. Janubi Jiyozhangdan chiqib dunyoga yuzlangandan buyon Jinyun nayasi nazariyani amaliyotga birlashtirib, cho'nqur tajribalab ishlab, o'ziga mansub bo'lgan shon-sharaf va orzularining tog' iqinlar xotirasini putib chiqdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Tövende muhbir Mes Polat Amanuri, Gırbi Kısım Planı Pidaisi Can Yuyan'ın hikayesini sözlep berdi.
1: 2024 yılı 7 ayda Xandan şöyenini pütküzgen Can Yuyan, kişilik hayatının tört koçu dokunuşuda turup kaldı. Bir tarafı yurtdaki mektepte mukum hizmet kılış yolu bulup, teminatı yaman emez, atanısıga emrah bulalaydı. Yeni bir tarafı Şincan'a bardıgan Gırbi Kısım Planı Pidaisi buluş yolu idi. O kılç işkilenmestin, katilik bilen keyinki yolunu talladı. Aynı çağda Gırbi Kısım yaşlarına ihtiyaclık, men emdil okuş bitküzdüm. Asasi katlamı berip az tolu küş çıkara alsamlı boldi, dep oylu ganıdım. Dedi o külüp durup.

bir xil rahatlik onun vücuduğu taridi. Yataq illiq hem pakiz bulup, quyosh nuri öyni yoritib turatdi. Yip yeni turmuş lazimatlikleri toluq seplengen. Yotqan körpüle rahatlik yığılgandi. Ətsizdiki körüş yığında Bazarlıq Partiya Komitetinin şücesi səmimilik bilen mundaq dedi. Bugün başlap bu yer sizden ailiniz. Hemimiz birlikte yaxşı işleyli. Şu dakikada Can Yuyan özünün aldırap dinep ketip kalıdığan yolu çemez, belki bu bostanlıqdaki yeni bir mayısı işgelikini hes kıldı. Albuki emdil okuş bütküzgen Can Yuyan natunuş muhitka anç könelmedi. Murekkep hizmetler aldı da gangrap, bir mehal nemi kılarını bilelmey kaldı. O daim siyaset öcetlerini körgende kayıt kayta pikir yürgizetti. Bir parça adli cedvelini mu tekrar seliştiriş gerek. Selli bir pervalık kılsam hatalık görülüşü mümkün. O şuların oyluğunu da besimi hessilep artıp ketkendek tuyğudu bulatdi. O teşebbüskarlık bilen peşkadem hizmettaşlardan meslet sordu. Çüşenmigen caylarını yezibilip, öcetlerini xat mı xat, cümle mi cümle özleştirip, astasta işinin epiçepini bilav aldı. Bazarlık hükümet kadri Van Hui onunla kitabi söz cümlelerini ama anlap düşüneleydiğen adli yazıqa aylandırışını ögetti. Yine onu işkandın elip çıkıp, etiz kırlağa çonkur çöktürdü. Şöyle 9. ayda Liao Yuan Bazır'da Kızıl Hikaye sözleş, Kızıl Tomur'unu devamlaştırış temisi de Yaşlar Notuk Sözleş Musabıqısı ötküzüldü. Can Yuyan Musabıqın Teşkilleş Hizmeti'ye teşebbüskarlık bilen katlaştı. O makalelerini kayıt kayıtı mulayız kıp okudu. Yazmalar yurtta kayıtkan yaşlar, beş başlamçılarının iş izleri asası da teyirlangan bulup, her bir söz cümlege bu zamanı bulgan ottek muhabbet ve ümit arzu mücessemlen gendi. Musabık günü sekindeki nutuk sözcükçilerinin nurluk gözlerini görüp ve tüvende oltırgan ammının alkış sadalarını anlap, Can Yuyan'ın kalbide küçlük sada dolkunladı. O tuyuksuz özünün pekat pahaliyetini teşkilli güçü bulupluk almasının, tekimi mühimi yerlik hikayelerini yıkıcı ve tarikat kıcı işgelikini düşendi. O yine bu küçükini asas katlam seknisige, yez kendilerini güllendiriş çoğun arzusunun yüklengenlikini es kıldı. Şunun dikin meyli ihtipak azalarını teşkillep, baş temelik ihtipak günü pahaliyetini kanat yeydiriş. Meyli öyde kalgan ballar üçün mikir şapkat tuğulan gün yığılış ötküzüş. Yaki öymöy ziyaret kılıp mescillerini tekşürüş bolsun, Can Yuyan tekimu estaydıl işildi. Onun yaşıq bari bu tıprakta tekimu küvecep urğıdı. 2025 yılı 3. ayda Liao Yuan Bazırdaki Mıngmo Kölemdeki Badamzarlıq, Xuddi barını kütü olğandek porekləp içilgan çeçekler git oldu. 3. növetlik badam çeçik seylisi pahaliyeti kareli dötküzüldü. Can Yuyan türlük tayarlıq ve mülazimet hizmetine pahal atlandı. Teşviqat filmini sürətkiliş, kolda mədəniyyət teşviqat temizsiziş işlerine maslaşıp, nəx meydan düşəndürgüçüsü buluş vəzifesini üstü qaldı. O düşəndürüş arqılıq kişiler kalır.

Beş qılış üçün peyda bolmaydı. Hər bir keyfiyyatın kendi bir hakiki özgü tutuşuduğun yol var. O, bizni hakiki özümüzü yetişke yetekleydi. Bizni piş bitiliş ve üst bitiliş pürüstüge ege kılıdı. Kündülük durmuşta kişiler daim keyfiyyatı nacar, mecazı işte, keyfiyyatı turaksız diyen sözle bilen nacar keyfiyyatı altıda durvatkan kişilerini süpetleydi. Teləpüzdün yeni azdır köptür, selbi məni çıkıp durdu. Nacar keyfiyyat, təşvişliniş, xamuşluq, korkuş, gazepliniş, kayğuruş, həsət qılış, ovalcılık qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Ula adamın iradesini çüşkilleştirdi, könlünü parakende kılıdı, nişanını əməlge aşırışıga, kişilik münasetke eğir təsir yetkizdi. Yani özünün bədinini mi təsir kuşturdu? Ula adamın bədini ve psikikisini azap kuduçar kılıdı. Kişiler bu cadı dayı mında koylaydı. Hemisi minin nacar keyfiyyatım tergan bala. Eğer o bulmağın bolsa, mən xoşallıqımını yok atmağın bolatdım. Nacar keyfiyyat tez rahmandan cirahlası bulmamdı. Şunda kılıp, yaman keyfiyyat bizden zadılı sığış almaydıgan düşmanımız bop kalıdı da, biz bu düşmenge her xil vasıtla arqılıq zərbi berip, ulan yok düşünü közləyimiz. Bırak, bizden yaman keyfiyyatımız şunluğunluq bilen rastılı azlap, yok ap getdi mu? Kişini məyislendirdiğini şu ki, yak. Hatta bazı vaxtlarda ulanın kaytadın baş götürüp çıkış ehtimallıqı əksi köpüydü. Yaman keyfiyyat kandaq payda buludu. Bundaq vaziyyatını keltürüp çıkarğan səbəb bəlkin bizden yaman keyfiyyatını düşmən dəb qarğalıqımızdan boz gerek. Biz düşmanı yok atmakçı boğanda, ula özünün mövcudluğu üçün bütün küçü bilen karşılık görüstüb, arka-arkadan kaytırma ucumu koydudu. Zərbi kanç küçük bolsa, kaytırma ucumu üçüncü küçük buludu. Uruşta yen gücü bulmaydı. Bundaq nacar vəziyyatını özgertiş üçün biz çoxum oy fikrimiz ve usulümüzünü özgertib, düşmanı dost qaylandırışımız gerek. Aldı bilen şunu bilişimiz gerek ki, yaman keyfiyyat əzəldən bizgi ziyankeşlik kılış üçün peyda boğan emez. Ula özünün mövcudluğu, etilip çıkışı ve çoğun süreler arqılıq bizni əskertudu, qoğdaydu ve oyğutudu. Ula alaydı mənigi ige usulla arqılıq bizge xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyat düşmən emez. Ula istifaqdaş, yani gelip en sadık istifaqdaş. En sadık deyişimizdeki səbəb keyfiyyat əzəldin yağın sözümeydu. Ula bizden en haqiqi, en tüven katlamdaki, hatta biz besilip qalan özümüzmü bilmeydiğan hissiyatımızını şifatlaydı. Şuna her bir keyfiyyatının keyni de haqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O bizni haqiqi özümüz yetişke yetekleydi. Bizni piş bitiliş ve öz bitiliş pürüstüge kılıdı. Nacar keyfiyyat kandaq uçur yetküzüdü. Biz bu uçurlarını kandaq düşündürümüz. Köpçülüklerin paydalanışı üçün bir kısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizden hissiyat ihtiyacınız kandırılmadı. Siz köngül bülüşke, hürmetlenişke, düşünüşke təşna. Keyfiyyat adamın ihtiyacı ya ki arzusunu vasıtı kılıdı. İşki ya ki taşkı gıdıqlaş ihtiyacımızga uygun kegende aktif keyfiyyatını keltürüp çıkarıdı. Eksici boğanda pasif keyfiyyatını keltürüp çıkarıdı. Özünüzde inçki gözdün. Kişilik münasiyatı katkı gazaplanıp, arkadan yeni uvallıq ya ki kaygı payda boğanda muşum adıgı çüşüp qalgan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz en yaxsi ayıplash, ağrınış ve ucum kılışını taşlap, özünüzün işki ihtiyacını yes kılın. Bu ihtiyaclarını özünüz körüp yetkende sizin keyfiyyatınız ve keyinki hareketinizde özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki jarayitiniz tek saqaymidi. Yarınızı mulayimliq bilen bir tarap kılışınız gerek. Eğer kişilik münasiyatı bexatterlik duyğusu bulmasa, çoğunqur yeqin münasiyat oran üçünün təsliqini yes kılsınız, özünüzünü bək kəmsisiniz, səzgür bolsunuz, ya ki bəz alayda ekvalladın, özünüzünü kaçırsınız, daim gazeplensiniz, koksunuz, xamuşluq eskisiniz, asalı ziyankeşlik uçurğandak ya ki taşlı bitilgendak eskisiniz. Hatta bazda təşvişlensiniz, sakratku çüşüp qalğandak eskisiniz, ondaqdı belki ilgirki jarayat keyfiyyat arqılıq sizge yarınız teğici saqaymidi, özünüzgü köngül bülüşünüz gerek dəb əskertu atqan buluşu mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandak kontrol kılangandak eskisiniz, ondaqdı siz qadır qımmatiyyatki müstəqillikı muhtaj ikansız. Meyli er xotun, atı bala, anı bala, dost ya ki yuqurt tüven derecelik bolsun, siz qatlı qazaplengende, karış taraf sizden tüven çekinizgi dəxil təriz qığan buluşu. Sizden yerinizin karış taraf iğil vağan ya ki qalayma qalaştırıb etken buluşu mümkün. Bəzide dəxil tərizgi uçuraş ve kontrol kılınış intan yoşurun buludu. Hatta siz pərq etemeysiz ve siz elmeysiz. Lekin siz qazaplanırsınız. Şu tapta, eğer siz bu qazapını inçkilik bilen anlısanız, belki bir güçlük avazını anlayışınız mümkün. Yani, minin kurban boğum yok, minin özüm boğum var. Tötinci, siz özünüzgü bək qatlıq tələb qoysız, başqılağı qartılğan, əyibləş, ғəzəb, bəlkim özünüzgü qartılğan buluşu mümkün.
Daim etraftaki adam yak işlerden narazı bolsanız, mükemmel bolmagan neticini kubul kılalmışsınız, nurgun çoğun kaydilerin ağız ağızıgı tekmek sözlüsünüz, hatta bazı da yaman icdimai adetlerden nepretlensiniz, bazı diyene başkalarının gazibini kuzgusunuz. Her kitim muşu vakitte siz sırtiki adam

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Muşer'de ahırlaştı. Programımızdan diktori Abduhalıq Əhməd, Məsul Muhariri Polat Amannuri Ənvər Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Öğrende diktinler, stansımızdan başka programları da bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzning almışıp kelishi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
6: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, avriqqa sabab qildimiz.
7: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: Şamal sürəti adam bədəninə havanın iqıvatqanlığını hiss qıldırdı. Bədən tarqatqan ısıqlıq miqdarı bədən sırtığı çıxıb getdi. Temperatura nisbətən yuxarı bolğan taqdırdı mı, bir qədər qurğaq hiss qılıdı. Muşu nöqtədən etqanda, temperaturdan aldın məlumat veriş bədən temperaturusuna təsir göstərdigən 4 amilnin biri bulub, kişilər temperaturdan aldın məlumat verişni özünün təsiratı boyunca hökm qılsa, eniqli oquşmaslıq gəlib çıxıdı.
1: Adaş et bağcığı bir 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık ya da şazır böyle çinikimiz de biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha yani bir kitim oynamdık.
4: Peskütçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Ey, tağ çok kısığı yanı bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgire birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Qadirlik do'stlar, nima uchun karkidonning dumbisiga doim kichik qushlar qo'nib oldigandu? Karkidon bir xil mijozi cho'z ham vahshiy hayvon. Ochig'i keldigan bo'lsa, hatto sher, qaplonlarni uniga yaqinlashmaydi. Biroq bir xil qor ranglik kichik qush uningdan qo'rqmaydi.

0: daim yenik pışıldap koydu. Karmakka kerkeden bu kuşku mulayim muamele kılıvatkanda göründü. Bunun sebebini bilem siz. Aslında kerkedenin terisi asasen kilin bulup, parazit kurut, kan şorguçu kurtlarının ucumuğa karıştıralaydıken. Bırak terinin pürülgen cayları bek yumura nemnipiz bulsa, eksici kurtlarının nişanığı aynılıp kaldıken. Gerçi kerkeden kalıgı okşaş lay su patkaklarda iğınap yuyunğan çağlarda terisi bir kavet koğduğu cilatkılı kavet şekillensi mu? Bırak o aptapnan çüşü bilen kurup yerildi de ünümlük müdafiye sepi bulalmaydı. Karkışkaş del kerkeden kocum kıldığan parazit kurut, kan şorguçu kurutlarını esil tam kaylandırdı. Koş kerkedenin üstü beşi de boğul kurutlarını baykıgan aman kerkedenin uyar bir yerlerini çokulap kurut yokuşkı kırışıp getirdi. Özümü koskını taza atoyğızı alıdı. Kurtlarının kerkedanğı əkilediğen avarçılıkını mı yoktudu? Bir tarafdan kerkedan bu kuşunu ozuqluq mənbəsi bilen təminləydi. Yedi bir tarafdan kuş kerkedanın parazit kurutlarını yoktudu. Demek şikili taraf bunun mənbətini körüdü. Bu xil özara taynıp yaşaş hadisi biologiyada ortak yaşaş dəp atılıdı. Bunundan başqa, kiçik kuş yana aldın signal bərgücü ayrıplalıq rolunu oynaydı. Kerkedanın puraş, anla sezim ötkür bolsa mı, körüşü taza yakşamaz. Kuşunun körüşü bek yakşı. Kerkedanın dümdüzü kuşku nispeten vakitlik aeroport. Kuş bolsa, kerkedanın etrafını çarlıqıcı hesaplandı. Xatar baykasa, kuş derhal kerkedanın beşinin etrafının uçup düşüp, tuğuk tumay çürüklap, kerkedanını agahlandırdı. Kerkedan bilen kuş, aşındak bir cüp kadinas dostla boğaşka, kerkedan kuşka açıqlanmaydı.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdum. Hizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdum. Üyengeninizde kitabını yurtdum. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
0: Kadirlik dostlar, tamakını bek kızık içtin, sakılınış gerek. Tövende bu vaxt sözler veririm. Tamakını sıkı diyen deyiş, şəmi ayılının tamak üstüldü ki adet sözü qaylanğın. Məyli tamak, korma, şorpa ya ki peçeni pranik bolsun, sıkı deyilsə soğup qalğan jigenge qarğanda teximi təmlik boludu. Yani nurğun kişi kızlık yeməkliklerini yaxşı görüdü. Ama bu xil yemek işmek adeti uzak müddət davamlasa, sağlamlıqa zor yuşurun xayıp elib kildiğalıqını xiyalıqımı keltirməsdikə mümkün. Yemek işmekini kızlık beti istimal qılğanda, həzim qılış yolu işillik pərdisi asta-asta zəxmilendu. Adamın eğiz boşluğu ve kızıl önge sırtkı yüzü yumuşak şıllık perde bilen kaplanan boludu. Normal ekvalda eğiz boşluğu ve kızıl öngeşinin temperatürsi adette 36.5 Celsius gradüstün 37.2 Celsius gradüs küçü bulup, berdaşlık belirleydiğen yukarı temperatürsi 50 Celsius gradüstün 60 Celsius gradüs küçü buludu. Eğiz boşluğu yemekliğinin ait kızıqlıkını eskılığında onun temperatürsi köpünce 70 Celsius gradüs etrafıda boğan boludu. Eğiz boşluğu ve hazım kılış yolu işillik perdesi intern yumran bulup, 65 Celsius gradüsünün yukarı kızık yemeklik ve içimlik bilen uçuraşkan aman yenik derecede küyüp, kan doluş, soluk ışık, şelvereş ya ki yarı peyda buludu. Adam bedeni küçük bolgan özün əsliğe keltürüş iktidarı ege bolğaşka, tasadibi kızık yemekliklerin yeyişten kelip çıkan, kısqı müddetlik əzim kılış yolu işillik perdesi zəxmilənsə, naide tezli saqıyıp getirdi. Eğer eğiz boşluğu ve kızıl önge şıllık perdesini daim köydürü olsa, kızıl önge şıllık perdesinin astı karakterlik yalıqılın işini keltürüp çıkardı. Uzun mezgil kızlık tamak yeşke adetlengen kişilerde en köp körüldüğünü, hazım kılış yolu şelvereş, eğiz boşluğu yarısı katarlıq keserliklerdir. Nurgun bimarlarda aşkazandaki zerdap yeniş adısı körüldü. Kızlık yemeklerini yegendin kin, kökrek kısmı ağırış, ya ki üstünkü korsak kısmı ağırışını keltürüp çıkardı. Qayt-qayta uzaq müddət zəxmiləngəndə qızıl öngəş astıdakı qoruğucu muskul boşub, yandırış xarakterli qızıl öngəş yallığını payda qılıb, köyüşüb ağırış, kekiriş, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Yandırış xarakterli qızıl öngəş yallığı uzaq müddət davamlasa, qızıl öngəşinin normal toqulma qurulması, köp qavətlik təngisman, epitiliyanın ornini

0: 2 qavatlik to'riksman epitelia oladi. Bu meditsinada qizil o'ngach bez rakining rakdan ilgirki kasallik o'zgarishi deb qaraldi. Tarqilishchan kasalliklar ilmiy bo'yicha tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, yemak-ichmakning ziyoda qiziq bo'lishidan kelib chiqqan so'zilma kuyib jarohatlanish qizil o'ngach rakini paydo qiladigan muhim omillarning biri ekan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti qaramog'idagi xalqaro rak kasalligi tadqiqot apparati 65 Selsiy gradusdan yuqori qiziq yemaklarni ichki A turdagi rak paydo qilguvchi moddalar tizimiga kirgizdi. Qizil o'ngach rakining dastlabki alomatlari ro'shan bo'lmagachqa, ko'pincha kishilar buningga sal qaraydi. Tamoq yeganda yutish tas bo'lish yoki yutqanda yot modda sezimi paydo bo'lish qatorliq alomatlar ko'rilganda, ko'pincha oxirgi bosqichga berib bo'lgan bo'lib, davolash qiyin bo'ladi. Yemek içmekning temperaturasi normal bo'lsa muvofiq bo'ladi. Iste'mol qilinadigan yemaklikning temperaturasi 20 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradusgacha bo'lganda muvofiq bo'ladi. Eng yuqori bo'lganda 60 Selsiy gradusdan eshib ketmasligi kerak. Lekin kishilar g'izolanishdan burun temperaturani o'lchab ketmaydi. Bu chaqda oddiy selishtirish usuli orqali his qilg'ili bo'ladi. Masalan, 200 ml normal temperaturlik kalusti mikrodolqinlik o'choqda 90 sekund qizdirilgandan keyin 5 minut tinch turg'izilsa temperaturasi taxminan 59 Selsiy gradus tushadi. Bu chaqda og'izni qizitgan bilan ammo kuydirish sezimi bo'lmaydi. Biroq o'xshash bo'lmagan kishilarning yemaklikning temperaturasiga bo'lgan sezgisi o'xshash bo'lmagachqa, ba'zi kishilar garchi qiziq his qilmasa-mu, lekin yemaklikning temperaturasi ko'p hollarda 60 Selsiy gradusdan eshib ketadi. Shunga eng yaxshisi yemaklarni ilmon vaqtida yeyish kerak.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
2: Bu ish jafolik. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, turdim suv ichdilinga.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.
0: Tanhalıqni xalas kesilib huqumi 1943 yillarda o'tirg'i qo'yilgan bo'lsa-mu, hozirgacha butun jamiyat tomonidan texi to'liq tushunib bo'linmadi. Sog'liq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, butun dunyodagi tanhalıqni xalas kesilga girdtar bo'lganlar 67 milliondan oshib ketgan. Kasal bo'lish nisbati butun dunyoda o'rlashga qarab yuzlangan. Diagnoz qo'yib payqalmaganlari texi ko'p. Tanhalıqni xalas kesilning qanday xabarlari bor? Ishmijozlik va tanhalıqni xalas kesilning qanday farqi bor? Ishmijoz bo'lish odamning bir xil xarakter alohidaligi bo'lib, asosligi aloqa qilishni yaxshi ko'rmaslik yoki boshqalar bilan oz aloqa qilishda ifodalanadi. Xarakteri nayti ishmijoz odam bo'lsa-mu, ijtimoiy iqtidori yanada mukammal bo'lib, mustaqil o'g'inish, turmush, xizmat qilish iqtidorini hozirlagan bo'ladi. Tanoliqni xolash kesili ishmijozlik bilan o'xshamaydi. Guanganmin doktorxonasi psixik bo'limining mudir vrachi Wang Jian mundaq dedi. Tanoliqni xolash kesili odatda bolalik mazgilda ko'rilgan yetilish to'salg'usi bo'lib, bir xil ro'yi kasallik. Tanoliqni xolash kesiga girdtar bo'lgan bemorlarning fikr almashtirish, harakat, hatto aqliy iqtidori benormal bo'ladi. Fikr almashtirish jihatida tanoliqni xolash kesiga girdtar bo'lgan bemorlarda odatda til to'salg'usi bo'ladi. Doim kam so'z bo'ladi. Boshqalar bilan bo'lgan ko'z uchrashishi kamchil bo'ladi. Ba'zi yakitanlarda ta og'iz tili orqali ifodalash mujmal bo'lish, ro'yi jihatdan fikr almashtirishga qarishtirish qatorliklar ko'rildi. Harakat jihatida bir qism tanoliqni xolash kesiligiga giriftar bo'lgan bemorlar harakatida birlishni takrorlaydi. Ularning qiziqish nuqtasi yoki diqqat nuqtasi tor deb tushunishga bo'ladi. Bir qism tanoliqni xolash kesiligiga giriftar bo'lgan bemorlarning kayfiyati turaqsiz bo'lishi mumkin. Aqliy iqtidor jihatida tanoliqni xolash kesiga giriftar bo'lgan bemorlarning bilish taraqqiyoti tekshirib bo'lmaydi. Wang Jianning ko'rsatishicha, ba'zi tanoliqni xolash kesiga giriftar bo'lgan bolalar ma'lum jihatda noyida talantli bo'lib, ilgari o'g'inib boqmagan narsalarni ba'zida bir qitim ko'riblar o'g'inib olishi mumkin. Kundalik turmushda ota-onalar qanday qilganda bolaning tanoliqni xolash kesiga giriftar bo'lgan bo'lmaganligini farqlandira oladi. Wang Jian mundaq dedi. Tanoliqni xolash kesilini farqlandirishda kasbiy ro'yi kasalliklar doktori bo'libmi, bolalar ro'yi kasalliklar doktori bo'lishi kerak. Ota-onalar bolalarni ro'yi kasalliklar maxsus doktorxonasining bolalar kasalliklar bo'limi yoki bolalar doktorxonasining ro'yi kasalliklar bo'limiga olib davolasa bo'ladi. Bundan boshqa yasli o'qituvchilarimiz bu jihatdan muhim rolni joriy qildira oladi. Gerçi, yasli okutucularda balılar ruhi keserlikler kesbi bilimleri az bozumu. Lekin, onlar bilen uçturuşulgan balılar bir kadar köp olup, belgelik seliştiriş arkalık ayrım balılardaki bir normallık hüküm kılıp, hem de atanlarga eskersi buludu. Vangcayan atanlarının ergiz biperbalı kımay, okutucunun teklifi boyunca tezden kesbi organlardan yardım soruşunu eskertti. Bunun başka, tanalıqını xalaş kesilini pekat doğru iş arkalıkla hal kılgılı bulmaydı. Belki alaqdar kesbi aparatlarının karatmalık məşq kıldırışı arqılıq bimarının bəzi icdimai iqtidarını əsliqi kəltürüşüqü toğır gelidu. Tənalıqını xalaş kesilini davalaş bir məşq çəriyani. Tənalıqını xalaş kesili bimarları kesbi xadımlarının yetəkçilikə də icdimai alaqı qatarlıqlarını qandaq elib erişin ögünü velişi. Kiyinki məşq arqılıq toğumi yetilişinin yetərsizlikini toluqlaşı gerek. Bu xil salamətikini əsliqi kəltürüş məşqiqə qanç boldur qatnasa, bimarlarının iqtidarının ziyan qüçürüşü nisbətən az buludu. Yaşının çoğun işiqə geçib, onlarının izdimai iqtidarının işbadəsi mi yaxşıraq buludu. Tənalıqını xalaş kesildə baldır bayqab, baldır arılışıqı toğır gelidu. Lekin yanıla ən yaxşı davalaş məzgilini keçikdürüb qoyğan tənalıqını xalaş kesili bimarları körüldü. Bir tərəbdən, bəzi atanlar ballarının tənalıqını xalaş kesilgi qırtlar boğalıqını itirab qılışını xalamaydı. Şuna davalaşını kəyini gösöreydü. Yəni bir tərəbdən, tənalıqını xalaş kesilgi qırtlar boğan balılarının salamətlikini əsliqə kəltürüş aparatlarının sani kəmçil. Bu mu, bir qısım bimarlarının yardım soraydıqan uğrun tapalmasıqını kəltürüb çıxardı. Vangcan mı daxtı deyin. Bexatalikki kapalatlı kılgan ekvalda tənalıqını xalaş kesilgi qırtlar boğan bimarlarını ərmək ayvalları bilən pikir almaştırışı uğrunlaştırısı boludu. Vangcanın karışıca Cinmao, Labrador qatarlıq bir qısım ərmək işçilər balılarının pikir almaştırış iqtidarını östürüşüge paydalıq buluşu mümkünge. Balılarının tənalıqını xalaş kesilgi qırtlar buluşunu kəltürüp çıxırdıqan amıllar nait yüküb. Atanlarının maskelgen yeşidi toy kılışı, balılıq buluşu, tuğutun ilgirki tək şürtüş, hamıldarlıq məzgildi tamaki çəkməslik, Araq işməsi qatarlıqlar balılarının tənalıqını xalaş kesilgi qırıplar buluşunun aldın alıdı. Vangcan mındaqdı dey. Balılar özünün tənalıqını xalaş kesilgi qırıplar boğan bolmağalıqını talaşıq amalsız. Cəmiyyət bəlgilik qamxorluq kilişi kerek. Məsələn, Alaydı Marib Orgini bu türdeki balılarının Alaydı tərbiyyiliş ehtiyacını qandırış qatarlıqlar.

0: Cihanlayınigi?
1: Gündə anlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, küz şamili çıxışı bilən köpüyüş ornunun klimatı soğuğanda nurğun pəsil quşları arqa-arqadan illiq janıbqa berib qışlaydı. Biraq yil boyu qarmızlar bilən qaplanğan janıbı qutup quruqluqda soğuqdan qorxmaydığan quş pingvinlar bemalal yaşaydı. Pingvin quşlar dünyasındakı muzdak suda yaşaşqan maslaşqan quşdur. Onların bütün bedeni tengisiman paylar bilan kaplangan bulup, hem koyuk hem kilin. Bir cüp kanati terakki kılgan üzüş azasıgı özgergen boğaşka, pingviller uçuş iktidarını yok atkan. Onlar ömrünün 4'ten 3 kısmını su dötküzüdü. Pingvinin arka putu kısqa, barmak arasında üzgüş perdisi var. Manganda işkiniği erganlap mağdu. Sudu bolsa tez üzüdü. Onlar üzgüş putları bilen suni yerip, denizgi şungup, ozuq tutudu. Bazda yuqur süratte üzüştün payda boğan, inertsiyadın paydalanıp, denizden bivasta 1-2 metr egizlikteki muzluk kırgakı sekrep çıkıdı. Pingvinler kişinin ayran kaldırıqıdak metabolizmini tanışış iktidarıgı ege. Onun muskul tokulması özünün energiyesine ait əpçilik bilen şilterleydi. O, kinidin paydalanıp, tən erkitinin erkaysi böleklerini, yani yürek, mene, muskullarını maslaştırdı. Bırak başka tokulmalarının erkiti bek salmaq tanışılıdı. Bu mu onlarının muzdak canıbı kutup su muhitede yaşıgan tağılırdı mu, normal muskul iktidarı ve erkitini avalqı dekli saklayalgalıqı bilen münasibetlik. Pingvin adamdan az rahma endikmeydi. Şuna canıbı kutup ilimpen çarlaş ətirtidikiler kemigi oltırıp kırgakı çıkanda muzlu kırgakta top bulup adamlarga karap tik durgan pingvinler tolumu salap etlik göründü. Pingvinlarının türü köp bulup, Cənubi Qutubnun soğuk okyan iqimi yetip paralaydıgan Atlantik okyan ve Cənubi Qutub çemberkinin içi sırtıdaki her qaysı aralarga tarqalgan. Cənubi Qutubda köp uçuraydıgan çoğun pingvin şah pingvinlardır. Ular daim mödüverlerçi qadam bilen qar muzluq Cənubi Qutub quruqluqda jürüdü. Şah pingvin xatarga yoluqqanda inişip yer beyğirligandak qiyapatta puti ve üzgüş putlar bilen yerini tirep tezlikte seyrilip mağıdı. Kişiler şah pingvinin karmuz üstüdeki seyrilişinin prensibiga asaslanıp, saatlik süreti 50 kilometre yetadigan kar teliş maşinesini taklit kılıp yasap, Cənubi Qutubni çarlaşqa işletti. Pingvin cemiyetide juğu en kiçikleri şah kiçik pingvinler bulup Filip aralarda makallaşkan. Juğu meyli çoğ, meyli kiçik bosun, kattık, sılık, qem, parqıraq, pay yepencileri, kilin yağ qaveti, mustakem organizm mada almaştırış iktidari birdek pingvinlerini Jandın ötküdek soğuktumu, cüdünğü pərva kılma yaşaydıgan kuşlarga aylandırgan.

0: kızı. Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıp beri ya.
2: Atanım bilen bir koroda durumuz. Ama vaktimiz odolken meydu.
0: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın de sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odulken meydu.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odulkensin.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odulkensin.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata-anamızda sığınışka vaktimiz odulkensin.
4: Dada, ana. Biz geldik.
5: Bu

0: Ne kibirlik keçirim kılındı.
1: Min tallam, beni beni. Sikot içindeler tesis kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüatıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.

0: جنگو الکترولیک اچور برنچه کسب سیاستنن پایدسی سجل جاری کلدرولدی. چکنچه تکنیکی ده یانگلیک یارتشتن یتکلش اونمی کورنرلیک بولدی. چکنچه کسب پرولمسی و مسئولات بلن تامینلش اقتدارنن سجل یخشنلشیغه ایگشیب دولتیمیزنن الکترولیک اچور مسئولاتلری تخمی یوقوری قوشیلمی قیممت آلقیسیغا اوزلوکسیز کنگیب مسئولات اکسپورتی و کارخانالارنن پایده ایلیش سویسی مقیم آشتی. Алдыңғы ерім елғы нәзір салсақ, долқын еріп алғы ілгірлейдіған жасарет, әм даванғы чықып өткелдің өтідіған қайсәрлік намаян болды. Жонғы ясымычылығы текімі чонқұр, текімі юқұры пәліге қырап жасарет білін ілгірлімекте. Санаат вә ұшырлаштырыш министерлікінің баш инженері Ван Вэй Мин мұндақ деді. Нөветті ташқы мұйыт мұрәккеп вә кәскін. Дөәләт ішіде тәмінат күшлік, ехтияж ажыз. Qurulmuluk zidiyet yenilik evdilik. Lekin devletimizin kesb sistemisi toluk, evrişimliki küçlük buluştek evzelliki roşen. Törlük ıslahat tedbirleri ve kolla siyasetleri davamlıq küçü vatudu. Sanayet, iqtisadi terakiyatının mukumluk asası da yakşiniş asası ehvali özgergeni yok. İlgar yasımıçılıkını tayanç kılgan zamanevi kesb sistemisini tez berpa kılıp, sanayet iqtisadının oylini süpti ve ünümünü üzlüksüz östürüp, sanayet ve uçurlaştırış iqtisadının muqim terakiyatını saklap, 15. beşillik planının yakşı başlanışını işkaşırımız.
1: Stansımız xavri. Tabi Baylıq Ministerliği 8. ayının 3. günü munuqlarını ilan kıldı. Bu yılın aldığı yerimde devletimizin deniz okyan işlep çıkırış umumi kımmeti 5 trilyon 500 milyar yuanga yetip, okşaş mezgildikidin 5.1% eşip, işki işlep çıkırış umumi kımmeti de egilligen nespiti 7.9% yetti. Aldığı 20 yılda devletimizin deniz okyan iqtisadi kölümü üzliksiz zoraydı. Deniz okyan iqtisadının eşi, xalq egilliginin eş süretidin 0.4% yukarı boldı. Tabii Baylıq Ministerliği Deniz Okyan Strategiyelik Yerik Planı ve İqtisad Mahkemesi Deniz Okyan İqtisadını Yürüştürüş Başqarmasının Başlıqı Cemiyavi tonuşturup mındaqtıdı. Deniz Okyan Yasımıçılıqının iş vəziyeti körünərlik boldı. Deniz Okyan Kemisazlıq Sanayeti, Deniz Okyan Kuruluş Cabduq Yasımıçılıqının Tərəqiyat Süreti körünərlik boldı. Bu yılın aldığı yerimde, Dövdümüzünün yeniden kubul kılgan zakızı, kemisazlık kuruluşunun tamamlanış mıhtarı, koldaki zakazdan ibaret 3 çoğun körsetkücü okşaş mezgildikidin ayrım-ayrım 105.12%, 34.18%, 37.11% eşip, dünya boyunca aldığı orunda durdu. Dövdümüzünün tünce deniz üstü köşme köp iktidarlıq məhsulatına aşırış tədbiri süpsi bolgan deniz okyan nefti 283 tapşır oldu. Алдыңғы 20 yılda дөлтіміздің еңідін қобыл қылған деңіз сана әт заказ талоны сомысы оқшаш мәзгілдігідін 121.19% ешіп, дүния базарының 80%-тін көбірәкіні егіледі. Дүния бойынша көлімі әң чоң деңіз үсті еқім алмаштырыш пункті құраштырылып болды. Дүния бойынша түнде 16 мегаваттлық ләйлімі шамал электр субсидиясы оңышлық бітті. Алдыңғы 20 yılda Dövlətimizin deniz okyan iqtisadının aylanışı umumi cəhətdən muqim olub, yenilnişqa, yaxşılnışqa qarab tərəqqi qilish vəziyyətini saxlab, yeni quvvət tez yetilib, xalq egiliginin yeni eşiş nöqtəsiga aylandı.
0: Stansımız xəbəri. Xalq işləri ministerliyi, Məmləkətlik Yaşanğıllar Xizməti Komiteti işxanəsi elan qılğan ən yeni sallıq məlumatını ayan buluşca 2025-ci ilinin axırıgıça dövlətimizdə 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğıllar 323 milyondan eşib, dövlətimizin yaşanğıllar icdamay kapalət səviyyisi muqim eşib, kütünüş mülazimət əsləhəlləri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilinin axırıgıça məmləkət boyca asasi kütünüş soğurtısı qatnaşqallar 1 milyarddan eşib, aldınqı yıldın axırıdıkıdın 3 milyon 90 min kişi köpəygən. Мемлекет бойынша асаси дауалыны суғыртысы қатнашқалар 1 миллиард 300 миллиондан ешіп, суғыртығы қатнашыш неспіті 95%-ге еткен. Мемлекет бойынша яшанғылар ярдам толықлымыздың бәхриман болғалар 53 миллион 538 мыңға еткен. Иждамайы құтқызыш қызметінің үйнімі көрінерлік болған. Шкимонғыл Тонлияу шәхәрі Кызу Оттыр Хошуыны Бауканг базарының шәрқыдекі Мориға төвән тұрмыш қапалдыдың бәхриман болыдыған

Ögünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ögünüş yolu da ijdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2025-ci günü memleketlik namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılış boyuca Kulasileş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anladığımız.

yoldaşla, dostla. Dəvir qəhrmanlarını yaradıdı. Uluqluq adilliqdan kelidi. Namıratlıqdan qutulduruş ötkülügə hücum qılış xizmətidə neçə millionluğan namıratların yöləş kadrları barlıqını beğişləb, japağı çıdab əməli işləb, namırat amın bilən bir niyyətli bulub, billi ötüb, billi işləb. Ən güzəl çağlarını namıratlıqdan qutulduruş işlərgə xalis beğişildi. Bu cəriyanda nurğun təsirlik, ılğar iş ızla barlıq gəldi. Tayxanshan teğini 35 yıl çın saqlıqan yeni yügün Li Baoguo, namıratlarını mağarıp arkalık yöleşke özünü beğişlap, tağlıq rayındaki kızlağı ümit ata kılgan Can Güymey. Su ekiliş üçün cinimini tikip eri kaçımen diyen vədisini əməli herkit arkalık işe aşırgan Huang Dafa. Yurtta kaytıp özünü beğişlap, yeni devir yaşlıq melodiyasını pütüp çıkan Huang Minshu. Namıratlıktan kutulduruşunun birinci sepide yıldız tartıp, bütün küçünü beğişliğen Huang Shiyan qatarlıq yoldaşla. Şundaqla, bu qetim taqdirlengen ılgar şahsla ve ılgar kolitipla dəl ulanın közgü körüngen vəkkilleridir. Ulanın bəziri, mınlıqan tömelligen Adem namıratlıktan kutulduruş ötkülüge ocum kılıç səpirini besip ötdi. Mən pəqat ulanın addi bir əzası. Əməliyyətdə axırq pəlligə, bugünkü günkü yetib gəlgücə cəpa tartqan bolsam mı, yanını erişkəlirin köp bol deyidi işdi. Bəziləri pul və mənpəətini közlümü gəndilə, deqalla andın bizgi işinidu, gepimizdə anlaydu deyişdi. Yəni bəziləri ilmi maqalını bipayan zımınqı yazsaq, həqiqi türdə itiz qırlağı berib yazsaq, bunun özü həqiqi qabiliyyətdür deyişdi. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış kürüşü de 1800'dün artıq yoldaş namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış səpirde hayatını kurban kılıp komünistlerinin əsli məxsidi, burcini callıq şərhiydi. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış yolu da kurban bolğallarının tölgen bədili və qoşqan tökpüsü, tarix səyipsi de çaxnap durudu. Partiya və xalq ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruq tukallırı köngül bülüp ve gəmkorluk kılıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış sepedeki kahırman nəmunicilerinin təsirlik iş izleri ve Ali Canap Royini zor küş bilen təşvik kılıp, kən kadırla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan dövlətni umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını əməlgə aşırış üçün qaysərlik bilən küreşkə atılmış, batırlıq bilən yeni tökpü qoşuq rıqbətləndiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum qılıp, bütün dünyanın diqtini tartqudak nəticilərinin qolğu kəltürüşdə partiyanın küçlük rəhbərlikigi tayandıq. Cunhua milletinin öz küçüge tayınıp iş görüdüğən Japağı çıdap küreş kılıdığan royi pəzletigi tayandıq. Yeni jongo kurulğandın boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin boyan toplangan puhta maddi asasqı tayandıq. Birinin ızını biri biz pişleydiğan iradı gayretki tayandıq. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandıq. Biz mevkani döltümüzden ehvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini igilep, bir qatar adetdin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının jongoce yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı turuşunun jongoce nəzriyesini şekillendirdik. Partiya rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışını küşlük siyasi ve təşkili kapaletki iyi kıldık. Biz Partiya Merkezi Komitetinin namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışını 5'ni bir gavda kılış umumi uğurlaştırmısı, 4 umumüzlük strategiyelik uğurlaştırmısı kırgızıp, bir tutaş pılallap, küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş pılallaydıgan, ölke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, naiye, əməliləşdirişini tutuduğan xizmət mexanizmini küçəytib,
5 dərəcilik şuji namaratlarını yöləşini tutuş, bütün partiya səpərvərlik kilib ötkəlgə ucum kılıçını ilgiri sürüş vəziyyətini şəkillendirdik. Biz namaratlıktın kutulduruş ötkülügə ucum kılıçta birinci başlıq məhsul buluş tözümünü icra kıldıq. Otura, Ғərbi rayonudaki 22 ölkünün asaslıq partiya, hökumət məhsulları, Mərkəzi komitet bilən namaratlıktın kutulduruş ötkülügə ucum kılıç məhsuliyyət namısı imzalab, Ғərbi buyruq kapalet namısı tapşurdu. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış mezgili de namırat naiyelerinin baş vazifedeki partiye hükümet rehberlerinin mukumluğunu sakladık. Biz kendi partiye teşkilatı yadro kılıngan kendi dercilik teşkilatlarının yandaş kuruluşunu yakışı tutup asasi katlan partiye teşkilatlarını ammini namıratlıktın kutulup bir işgi itekleydiğen müstekkem cengüvar korgan kılıp kurup çıktık. Biz serhil küşlerini merkezleştirip, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının asaslık ceng meydanını atlandırdık. Memleket boyunca cemi 255 bin kendi tutturuşlu hizmet ettirdi. 3 milyondan artık birinci şuci ve kendi tutturuşlu kadrını tallap evettik. Ula 2 milyonu yakın yez bazar kadri ve neçe milyon kendi kadri bilen birlikte namıratlarını yöleşinin birinci sepidi ceng kıldı. Kıpkızıl Partiya bayrağı baştan ahır namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının asasi ceng meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyası tandaşsız kudretlik rehberlik kılıç küçü, teşkilleş küçü, icra kılıç küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yol içip ilgirleydiğen en işençilik rehberi küçtür. Biz partiya rehberliki de baştın ahır iğişmay çın turudigalı bolsak, çokum ilgirleş yoludiki her kanda kıyınçılık ve tosalgını yenip, halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halk merkez kılıngan terakiyat ideyesi de çın turup, ortak bir iş yolda katti iğişmay manduk. Devletini idar kılış üçün aldı bilen halkını biyit kuluk. Biz baştan ahır halıkçılık meydanımızı müstekkemlep, namıratlıkını tügütiş, halık turmuşunu yakşılaş, ortak bir işini işkaşuruşunun sosyalizminin mahiyetlik telifi ihkelikini, partimizin can dil bilen halık üçün hizmet kılış tüp məxsidi çıntırışının mühim ifadesi ihkelikini, partiye ve hükümetinin zor mesuliyeti ihkelikini təkitildik. Biz Amminin razimellik dərəcəsini namaratlıktın kutulduruş önümünü ölçəşinin mühim ölçümü qılıb, küşünü mərkəzləşdirib, namarat amminin asasi turmuş ihtiyacını həl qıldıq. Biz, hökumət silinmisinin asasi gəvdilik və yetəkçilik rolunu cari qıldırıb, bir qanç çoğun türünü az yolu qoyub olsun, namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum qılış məbləq silinmisigə aldın kapalatlı qıldıq. 8 yıldan buyan, Merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namaratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yuanga yakın məxsus məbləq saldı. Bunun içi de merkez maliyesi salgan məbləq cemi 660 milyar 100 milyon yuanga etdi. Namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışçını başlangandın boyan, yerinin köpüyüş, kimiyişigi çetiş körsət küçünü, ülke alkıp tanşeş ve ülke içi de obrut kılış məbləği 240 milyard yuandın köp boldı. Namıratlarını yöleş az somuluk inavetlik kârız buludun cemi 710 milyard yuandın artık tarıktıldı. Namıratlarını yöleş tekrar kârız buludun cemi 668 milyard 800 milyon yuand tarıktıldı. Namıratlarını pul mamile arkalık delcayda yöleş kârız buludun 9 trilyon 200 milyard yuand tarıktıldı. Şərqi rayondaki 9 ölkə, şəhər, namıratlarının yöləş boyunca həmkarlaşqan rayonlarga 100 milyard 500 milyon yuandın köpürək maliyyə yardımı və icdimai yar yölək məbləği bərdi. Şərqi rayondaki karxanıla namıratlarının yöləş boyunca həmkarlaşqan rayonu berib, cəmi 1 trilyon yuandın artıq məbləq saldı və başqa

Biz yezi iyilikki çetiladigan maliye meblağını bir tutaş biriktirip işiltip, namaratlarını yöleç meblağını nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, pulunun delcaydı işiltilişige hakiki kapaletli kıldık. Közgü körünüp durgan bu hakiki selinmila namaratlıktın kutulduruş ötkülügü hocum kılış cengi de gelbi kılışının küçlük meblağ kapalıdıkı iyi kıldı. Emliyet şunu toluk ispatlıdı ki, partiya ve devletning turli xizmatlarini yaxshi ishlashda eng keng xalqning tub manfaatini yaxshi ishga oshirish, yaxshi qo'g'dash, yaxshi rivojlantirishni barlik xizmatning mavqesi ve maqsad qilib, texmu ongli holda islohot, taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni texmu ko'p, texmu adil nabga erishtirish shart. Biz xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida boshdan oxir ching turib, ishni ishga ulab qiladigan yılını yılgı ulap işleydiğallı bolsaq, çokum pütkül xalıqının ortak bir işi da teximi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılışka üzlüksüz türtkü bolalayımız. Döltümüz sosyalizm tüzümünün küşünü merkezleştürüp, çoğun işlağını kılış siyasi evzelikini cari kıldırıştı için turup, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıştiki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketdeki her millet halkı ve cemiyetdeki her kaysi tarafının küçünü namıratlıkka birlikte can ilan kılışka kent seferber kıldık. Bütün memleketdekile bir niyet kilip küçünü biriktirip ötkelge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrıp sahaları okşaş bir noktığı küçüdi. Her kaysi tarafla uyultaştek uyuştu. Biz şarkı rayon bilen gharbi rayonunun namıratlarını yöleş hemkarlıkını küçeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yarı yülek buluşku türütkü bulup, ixtisaslıkla meblağ, teknikinin namırat rayonlağı yötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarını noktada yöleş hizmetini teşkillep kanat yaydırdık. Merkezi komitet organı ve devlet organının tarmakları, demokratik partiye gurukla, halk teşkilatları, devlet karhanıları ve halk armiyesi katarlarının hepsi pahalı hareket geldi. Devletin namıratlarını yöleş, ronak taptırış hizmetindeki noktuluk nayelerinin hepsi de yarı yülek buluduğun oğrulluğa barb oldu. Her kaysi sahe, her kaysi kesiple kesbi evzelikini cari kıldırıp, namıratlarını kesb arkalık yöleş, namıratlarını pen teknika arkalık yöleş, namıratlarını mağrıp arkalık yöleş, namıratlarını medeniyet arkalık yöleş, namıratlarını sağlamlık cihetli yöleş, namıratlarını istimal arkalık yöleşini kanat yedirdi. Puhravi karhanıla, icdimai teşkilatla ve puhrala kızgın katnaştı. Tümen karhana, tümen kenitki yardan bir şerkti, cuş urup kanat yaydı. Biz namıratlarını mehsus tür boyucu yöleş, namıratlarını saheler yöleş, namıratlarını cemiyet yöleş birbirini toluklaydıgan, namıratlarını kent kölemde yöleş endisi berpa kılıp, rayon, tarmak, orun halkıgan, pütkül cemiyet ortak katnaşkan namıratlarını cemiyet yöleş sistemisini şekillendirdik. Namıratlarını yöleş yoludaki mınlıgan tömelligen hayırlık işla cemiyetinin çonkur mihir muhabbetini namayan kılıp, tağını talkan, çölünü bostan kılgudek kudretli küşünü mücessemledi. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve devletimizin sosyalizm tüzümü xavp-xatar ve hırslağı takabül duruş, küşünü mücessemlep kıyınçılıkını yenişinin tüp kapalıdı. Biz partiye rehberliği de çın turup, Jongo'ca sosyalizm yolda katli mağındıqalı bolsaq, çokum namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışkı okşaş, tehmiküp zor iş, kıyın işlanı vücut çıkırıp, üzlüksiz yeni qalbilerini qolğa keltirəlayımız. Namıratlarını dəlcaydı yöləş tədbirdi çıngtırıp, namıratlıqnın yıldızını tərəqi qiliş usulu arqılı qurutduq. Biz başdan axır namıratlıqın qutulduruş ötkülüğü hocum qilişinin qimmətlik yeri dəlcaydı buluşda. Muyum noxtisi dəlcaydı buluşda dəb təkidləb kəldiq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlarını yöleş baylıkını doğru taksimleş, yöleş obyektlerini delcaydı yöleşti için turup, memleket boyunca arxiv kart turguzuş uçuru sistemisini orintip, namıratlarını yöleş baylıkının
haqiqiy turda yo'lash obyektlariga, nomrat rayonlarga ishlatilishiga haqiqiy kafolatli qildik. Biz kimni yo'lash, kim yo'lash, qandoq yo'lash, qandoq chekindirish qatorliq masalalarni cho'rdab, bir yurish siyosat birikmi mushtini etib, kanitga, oilaga, odamga, nomratlik sababiga, nomratlik turiga qarab tadbir qo'llanib, kesalga qarab dori berib, dal joyda temitib sug'urib, nishonliq davolab, nomratlikning yiltizini qumirib tashlash rolimizni haqiqiy joriy qildirdik. Biz gul kashtilash martin to'liq ish qilib, nomratlarni dal joydan yo'lash, yiltizdan yo'lash, oilasigacha yo'lash orqali zo'r ko'p sonliqning o'ttircha son ichida ko'milib qilishidan saqlanishni talab qildik. Biz nomratlarni taraqqiyot orqali yo'lash fangjinni ching turib, taraqqiyotni nomratlikni hal qilishning tub yo'li qilishni ching turib, taraqqiyot sharoitini yaxshilab, taraqqiyot iqtidorini oshirib, nomratlarni qon berish shaklida yo'lashdan nomratlarga qon ishlash shaklida yor yo'lak bo'lishga o'tib, taraqqiyotni nomratlikni tugutishning eng unumli chorasi, baxtli turmush yaratishning eng muqim yo'liga aylantirdik. Biz ma'rifatdan iborat nomratlikdan qutulib beyishdiki, bu tub tadbirni ching tutib, har qancha nomrat o'tsakmi, ma'rifatni nomratlikda qo'ymaslik, har qancha nomrat o'tsakmi, bolalarni nomratlikda qo'ymaslikni ta'kidlab, bolalarning bosh pallidini uturib qo'yishining oldini olib, tirishib har bir bolani kishilik hayotini nurlantirish fursatiga ega qilib, nomratlikning avlodmi avlod davomlanishini bütün küş bilen üzüp taşıldık. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, namıratlarını dəl cayda yöləş, namıratlıqtın qutulduruş ötkülüğü hocum kılıç çıngı da qalbi kılıçdiki ən güçdər. Namıratlarını tərəqiyat arqılıq yöləş fangciyini, namıratlarını azaytışının congucu yolunun roşan alaydı ki, biz dəl cayda buluştun ibarət ilmi usulda çıng turup, dəl cayda buluş hizmet təlipini əməliləşdürüp, taraqqiyot tangpong bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini taraqqiy qilish usuli orqali hal qilishda ching turadiganli bo'lsak, cho'qim iqtisod, jamiyatni taraqqiy qildirish va xalq turmushini yaxshilashni ilmiy yo'l va uzoq muddatlik harakatlantirgich kuchga ega qila olamiz. Keng nomrat ommaning aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchiligini qo'zg'ashni ching turib, namıratlıktan kutuluruşunun işki hareketlendirgüç küçünü urguttuk. İradi tikleşinin kıyılıkı özge üstüdün emez, özü üstüdün galip gelişte. Namıratlıktan kutuluşta idiye anca etki namıratlıktan kutuluş şart. Biz halık ammısının güzel turmuş istikini namıratlıktan kutuluruş ötkülüğü hocum kılıştaki kudretlik hareketlendirgüç küçke aylandırışka ekmet berip, namratlarını yöleşini iradi cahitin yöleş, akıl cahitin yöleş bilen birleştirip, hem yanını toldurup, hem minini beyitip, namrat ammini işcan bir cüb koli ve kayser iradisigi tayinip, namratlıktın kutuluş, takdirini özgertişki yitekliduk. Biz namrat ammini capalık işleşki razımen ki, capalık kün keçürüşki razı emez diyen karaşın turguzuş. İşençi bolsula, seriq topini altın kılgılı boludu deydigan gayretini urgutuş. Aciz kuş aval uçar, tamçı su taşını teşer deydigan çidamçallıkını aşırışkı yitekləp, ulanın kızgılıkını aşırdıq. Ulanı erketki keltürdük. Namıratıktın kutulgan amma, hazır devletinin siyaseti yakşı, biz saklap oldurmay, küzdüp yıkış oydu bulmay, özüm kılay deydigan ruhunu cari kıldırsakla, çokum yakş gün keçireleyimiz. Turmuş meni özgertti. Men bu turmuşunu özgerttim deyişti. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, xalık hakiki kahırman. Xalık amısının öz küçüge tayınıp iş görüş, capağı çıdap küreş kılıştı ki, işki hareketlendirgüş küçünü urgutuş, ulanın güzel turmuşunu yartışı da en tayin mıyım. Biz xalıkını közleş, xalık tayin işte baştın ahır çın turup, xalq ammısının asasi gavdilik orni ve tunci icatkarlık royiga hürmet kılıp, xalq ammısının vücudidiki akıl paraset ve küşün toluq urgutu dağalı bolsaq,
Çoğum kişiler yeni çe nezer bilen karaydıgan tekimi köp cahan möcüz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunlar bilan huzurunuza yetib geldik. Programımızın avvalgıdak yaqtırıb anlaydığanlığınlığı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Yol toxtay. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Buna qızıqsanlar, tek qıtınla tamamlıq bizdə bolsun.

hiç bulmasa telefon numarını sormamakalık için sen bile alaklaşamadın. Sen degen yaş, qeyirliqdiki qeyirliqdan emiligini bilmeysen. O bu ayının familiyası var. Gülbağ Oltıraq rayonda oldurdu. Aslında bu ay Mumay'dan ayrılıp qalgan deyinkin bekle qeyirip sınıp qaptı. Oğlu dadının bu halığı çıdamay, sen ağan yelikli torğay çöcüsünü əkilip bəygen iken. Bu ay onu öz balısını baqqandak beqip çoğunqıptı. Kiyin kelini öyünü paskını qıldı, tan sardı veçerlap adamın tüzük aram ağılı koymu deyip, dəb oğlu bilen cidal qılıyıp əgəşke, bu ay oğlumun ailesi mən səbəblik bozulup kətmüsün dəb, amıraq torğayını amalsız sana satqan iken. Şunun deyinkin, bu ayının tamıqı körünərlik azlap, sözləşki murayı bambası olqaptı. Dadısının bu kadar tügüşüp gitvatkalıqı çıdamağın oğlu ayalı bilen kandak gelişini namalı. Kuşunu kaydırıp gelmekçi boptu. Əhval şu ufkam. Bolsa o bu ay bilen körüşüp onun o kuşunu kaydırıp bəsən bop diken. Yeni desem sen degen yaş. Qeyirliqdiki qeyripliqnin bulup mu hemrahidin ayrılıp qalgan deyin kiyinki yaşanqalanın qeyripliqnin nemeligini kiyin çünüp qalısan. Qeyri kuşçunun sözüge içimde qayıl bomudum. Soda diyen soda da. Nerede mi yeni olduğun iş bolsun? Bir mezgil kuş bazırığımı bağmadım. Oyumca bazağı basamla kuşunun ilgisi boğan yelikli boğay bana çaplışıp aldıgan dek. Amıra kuşumdan ayrılıp kaldıgan dek, kadırmaş hıyalla kalanı çırmı vağan edeyim.

Aradan bir ay yilçe ötkendən kin, Van Buvay bilan bazada tasadvi uçuruşib qaldıq. O, qollarımını qoş qollab tutup durup, məndən Amraq quşunun əhvalını sordu. Mən hayacan bilan torğayını maqtab getdim. Buvayının qoruq basqan yüzdə, bağınca nuruq içivatqan közlərdə məmnunluqnun çüşəndiriş təs boğan bir xil xatır cəmliknin alamətləri balqışqa başıldı. Onun deyişcə, şu çağladı oğlu onunğa yeni bir torğay çücüsü əkilib yeribdi. Hazır bu quş balısımı çoğun bulup, onunğa həmrah bolub etibdi. O, mən bilən yıqın tuqqını, kuunu buradarı bilən xoşlaşqandək, yeşiği maskenmigən tərəzdə xoşxuyluqda xoşlaşdı. Qarvaydın ayrılıp, mehirbəgən nəsinin ayrılıp gelişinin, Söygücü üçün söylgücünün məhrum qilişinin vəzini his qığınımdıla, aşı bu vayının sınası liplə qılıb, köz önümdə zahirlişqə başlaqan idi. Turupla, özümdən şəxsiyyətçilikdən xalqıb ötəməyən qorqaq ruhiyyətimgə lənət uquğum gəldi. Biçarı bu vay, şu çağlada qancilik azaplanqandı. Ömürünün axırdaki yiganlıq, zirgiş, qeyriplik çəmbərkəgə məhkümlanqan, ax kündüzləyə, Qarı keçiləyə qoşulub gəgən cüdarlıq təmlərini qaysı rəvişdə ötküzgəndi. Mən qarvayını izləyə atatdım. Mən texi toluq teyi etib olamıqan söyü mənzillərini izləyə səpərdə tenir qap yörməkdəydim. Künlə külləyə oluşub, ayla aylanı qoğuluşub, nəçə ay ötüb gətdi. Qarvaydın texçi uçur yox idi. Məhəllə ön didar topuda qarvayını tepib alıcılığa xeyli köp söyüncü bir yerdiqallıqım haqqıda uçurbədim. Uçurğalıki kişilərdən onun uçurunu sordum. Bıraq, həmmi urunuşlarım ümitsizlikdən xatımını bir batatdı. Şaxladın qıymığın halda ləylət düşüvatqan xazanladın kiliş aldırıqı qarıqışına hili kilib duraddı. Qarvay, hazırıqıca hayat qalğın təqdirdimi zemistan qışdın ötəlişi bir məslə idi. Minin xayişimcə, o bir qeydim bosumu qonu öyə qaydışı. Bir qeydim bosumu bana xatalıqını tonuş pürsti bir iş gerək idi. Məndəki səvərlik nədi? Onu şu günlə öyə elib kətməyəlikim mu? Derizini qıya uç qoyub, yav müşiklərinin yeməklik izləb öyə kirişigə yoçuq qaldırıqalıqım mu? Ya ki, onu toğılğan öydən ayırıb, yat bir moyid içəgə taşlab qoyğalıqım mu? Ya ki, mən oylab baxmıqan birə iş səbəblik, onun məndən könlü qaldı mu? Bıraq mən, əgər müşikini tapalaydı o deyilsə, Tahirin üçüncü ayaldın boğan bir oğlu ba. Şu tapalaydı. Onun məhəllə və məhəllə ətrafıqı cəngalladımı bilməkdiğən oyduğunu, kirməkdiğən töşüqü yox. Muhabıq pul verib, şunlu iş qısamam sən. Məhəlləki konu ağıylarımdan biri bana şundaq əqil görsətdi. Xatırcam bosla, mən onu çoxum tapalaymən. Tərəki bosu tərəkini, ölükü bosu ölükini. Qarvayının rəsimini köyəndin ki, ubalı qəddiylik bilən şundaq dedi. 12-13 yaşlığa kirgen çıraydın şoğluğu ve çeçeliğe çıkıp durgan bu balının sözlerden ümitlenip kaldım. Mən onunğa o razı boğudak pul berdiğanğa, Qarvay tepilgan haman, mağa vaxtı telefon kıldığanğa keliştim. Xeyli külle ötkendin kin o balığı telefon kıldım. O dağımlıq bizdav etibdi. Bir günü biz bilen tam hoşunu oltırdıgan Cannarxan ısındık bir mumay, menin Qarvayını, mundaqçı etkanda, Onun nəzərdəki adlı bir müşkünü izləb, zərdi göç bolu atqallıqımı içib üçdümü qandaq? Hey, ufkam, acayiblı bir balı gənsə, çümülüyümü azarı yox, əmdə bir müşkümü şundaqıb getkən bağımı? Sanqarab içim ağırıb, məhəlinin ayıqıdaki malcı toxtaxın bu vayğa, dəsti yoğan, qara, moylur uzun müşk gösən, xəbirini bir vətkinə ədiyəndim. O bürnə gün cangalda mən etqandək bir yoğan qar müşkünün köyəlikinin gepinə qaldı. Özünmü biləsən, o qoval peşanəsəgə mıxlıb ətkəndək kiçikdən başlapla padıdın ayrılanmıdıq otan? Esim qursun, səni görüb əmdə yadımğa yetib atıdı, dedi. Kiştivişi yıqılab qalğan havamı xeylilə soğub, qeylinraq kiyimisə ət axşamda soğuk hava bədəni şürkəndirdiğən məzgildə yeni bir uçurğa erişkən idim. Çınqı çüşdə bu ayını aran tapdım. Asmanda quyaş külüb durğan Məhəllənin ayığıdakı toğraq, yulğun, yantaq, sök-sök, qamqaqla bilən bezərgən kən dala, anısını emib toyunğan oğla qozladık, quyaş nurdun qanğıcı bəhər ilvatqan özgeçi bir gözəl dünya məni kütüb aldı. Keşküzdəki yulğun çiçəkləri toq qızıl və
қиынық шаптол чечегер аңды жұланып тұратты. Қомышының көдіңламы? Ақарды бұр я болды дегенде, ұя бұя да топ-топ боп үзген қомышланың пөпіклері ақырып, мәйі жамалдың арзаны тәрінетті. Оғылым, көз нұрың тонышла, кімнің балысын? Салам сағаттен кейін о мәнден сорды. Мән бұғайғы тонышлық бәдім. Илахуның пүшті мәнді. Челесі илахуң қамның? Па-па, дадаң аламет әр үйлі жұмы. Ямандың янмайдыған, явашының боза кәтмейдіған. Көзіңдің балқы ватқан өткер нұрны деймісі, дадаңғы татмыдың мұн емі? Мұндақты сәм көңнің кәп кәтмә болам. Илахуң қамдайым, ясан чүк мәрданы болмас деген сөзіні еғіздің күшірмейдіған. Шоңы дәймінә? Әгер мән қарвайының үшіні тезірақ білешін еді де, оның сөзіні бөліп әтмеген болсам, бұл түз көңіл қобал бұғайдың, яны қандық сөзләні аңлап оғайтын кенді. Жаннархан аныңыз өзіні жаңғалды бір қары мүшкіні көріп бұдәк дегенді. Шоңы келешім. Хә-хә, білдім. Мүшк іздәп жүрмен деген. Михрин түшіп қапты да о жануарға. Шу-шу, алдыңғы жұма күні қодаймын. Падланы жығып қайташымда, сән көріпатқан ауы тоғырақты ішеден бір мүшікнің бұғық миянлыған ауазы құлқымға кіріп қалды. Беріп қарғыдайық болсам, том қары юғалы бір мүшік. Дәсләп, маңы башқы бір нәсі елуқтымын емәдіп, тенім шүркенгендік болды. Хейлі вақыт бір-бірімізге қарышып тұрдық. Кейін жүрдімге еліп, піш-піштап оны чақырдым. О, енімге келді. Кейін мәндің қоқым сырап бірақ, қапқар дөгілек көзірінен маңы хейлі вақыт текеліп тұрды. Андың емешік тұр бұрлыпла тоғырақтықын іше кіріп, көздің ғайып болды ғытан. Болған іш мүшшу. Бір мүш күчін хейл әрәш таттың ғын емі. Ишық да ишық. Мән бұл айғы қайтысын жылап қарды. Оның терісі аптапты қарадып, мүсірәңгені кіріп қаған болып, сақал басқан өзі кішіге яғы өтчіп бейсіп кеткен күлтатлықны әсілді. Егіз бәсті кәудесі сәл мүйтшіп қаған босымы әптедің бір қары күшінің нишаны чықып тұратты. О, еріншеліклен рәңгі ұңып кеткен көні сөйкіне чапының түйімілдіні ешіп етіп, көзінің қысып, асты-аста ғарып таман сұрватқан қояшқы қарап қойды.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış turduğunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırduğun menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığun fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırduğun yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Dada oğlu bilen bağcı arlap kaptı. Bağcıda çıralık içilgan güllerini körüp, yigit dadısıgı depti. Dada kargına, biz yaşla manımışı gülgü okşaş, hayati küçümüz urgup durdu. Birden mangan denken, dada yol boyudaki yanak seti vatkan bir kişinin yanak seti vattı. Dadısı yanakını kolu gelip oğluğu depti. Hayati yakşı okşattın, oğlum, eğer sen gül bolsan, ben delmiş kurukmayayım. Gülle hayatlık ne közünü kamaştırdığan gül bergildirdi namayan kılıçını yakşı gördü. Ama meyve bolsa hayatlık ne katlık postunun içindeki urukku mücessemleşini yakşı gördü. Yigit bana bu sözgü kail bulmayı yeni soraptı. Eğer aşı gülle bulmasa meyve kayadın kilidu? Dadısı kakaklap gülüp gidipti. Doğru, varlık meyveyle ilgir gülüydü. Bırak güllerinin hemisi meyveye ayınlanmaydı. Yigit dadısının gepini düşengen dek boptu. Şundak diyerlerimiz, yaşlık sizin keyinki ömrünüzün ulteşi. Bu ulunu yakışsanmışsınız, meyveye ayınlanışınız tez. Güldek yaşlıkınızga mesküş olup ötme. Eksi onu kadirlen, güllütün. Kenemse, en şu güzel yaşlıkımızga hemra bulduğan köylerimiz, devamlı kozurunladı.

Sevimlik dostlar programımız davamlaşıyordu. Muhabbetlik sözler, muhabbetlik nakşılar yine davamlaşıyordu. Elbette hemimizin muhabbetlik hayatı boğan, muhabbetlik durmuşta hemimizin mengü isimizden çıkmığı dek muhabbetlik geçirmiştir mi boğan? Bu hayatta nurgun eslimiler kalbimizde saklanıp kalıdı. Bazıları öz yaxşı görgen adım bilen ömürlük emraladım bu büyüteliydi. Yani bazıları bundaq yoki bundaq sebeplar tüpeylidin ayrılıp geçişini tanlaydı. Tadqiqatçılar şundaq tecrübe yapıp bağan, yani muhabbetidin ayrılıp geçken bir neçü cüp yaş kız yiğitini tecrübe obyekti kılgan. Şundaqla uladın ayrım ayrım halda muhabbet hayatınızdaki en unutulsuz iş kaysiye degen sualını sorgan. Bu yaşla birbirlep cevap bergen. Cevabı mundaq bolgan. Bir kız mundaq degen. Bu hayatımda men tunca ketim oğul dostum bilen takı oynağılı çıkkanda o bana kız dostu buluşumunu halaydıqallıqını eğitip bana üzük sep koygan. Bir yigit mındak digen. Bir ketimliğe tuğulan günüm menin sırtı hizmet kılıp atkan vaxtım otağır geldi. Bu çağda kız dostum men tonuyduğan ve tonumaydıgan birkaç adamlarının tebrik sözlerini video şekilde bana evetipti. Ben o videonu görüp intayın hayacallandım hem hoş buldum. Bu hıl romantikilik adamın isidin asallıkçı götürülmeydi ki. Bir ne çocuğunun cevabı birbirine okşamaydıgan çıkan. Hulaslıp ekege vakıtta muhabbette hem bedin bek unutulmaydıgını muhabbetlik 2 yaşının başının ötküz geldiri. Şundaklı yeni yeski kaldırı. Şunun için muhabbette ayrılıp getkendiğin kiin unutulmaydıgını karşı tarafından çırayı bombastın. Belki onun boğan samimi muhabbeti. Eğer yaxşı görsünüz, samimi muhabbetiniz bilen karşı tarafını kadirlen. Her kız mı küçükkeni sevelik tüpeyildin, bəxtlik muhabbeti hikayenizde ahırlaştırma. Muhabbetlik durmuş, emimiz giyar bolsun. Qene güzel, söygü nakşıları silah üçün.

Sevimli dostlar programımızı namlaştırıp atımız. Güzel tavsiyelerimiz devamlıq sizler için. Hayatınızda bir meydan oyunda pereç kılın. Bu oyunda bazı yansınız, bazı yenilisiniz. Şunun için yüzünüzde oyunun kanuniyetini gördüğün kılıp çenik durun. Şundala bu oyunda tekimi köpkalbı kılalaysız. Siz her bir oyunu hayatınızdaki en ahırkı oyununu oynavatkan tek oynan. Bütün zihniniz bilen oynan. Navada birinci kıtımlık pürsettin paydalanmışsınız, ikinci kıtımlık pürsettin için tutun. Belkim ikinci kıtımlık pürset, en ahır kıtımlık pürset buluşu mümkün. Bu oyunda kalbi kılıç kılanmasınızda el kılıç rol oynaydığını başkala emez, del özünüz. Hayatınızın kımmetinin nedeni ki pekat özünüz gibi ayar. Gem endişe sizden karar bu içi erkek kılıçınızda toskulluk kılmışsın. Her vakit olup taşkan işençiniz ve ümidiniz bolsun. Hayatını oylap çarçıman, fakat bugünün özdü yaşam. Her vakit özünüz geçişinin. Hayatınızın güzel hayatını yaratış için çokum tolup taşkan işençiniz bolsun. Her bir günge ümit bilen, tebessüm bilen baksanız, arzuyunuzdaki güzel hayatıya çokum yitip paralaysız. Hemimizin kalbinde büyük arzu armallar var. Hayatımız en şu arzu armallığı yetiş yoludaki hoşallık ve cepa müşakkıtımız bilen güzel. Her birimizge güzel bir gün yar bolsun. Güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Ben ayol kişinin nemi zörüriyettin oynayışı bilen körüşü dağallıkını sürüştürmek cemez. Menin oylığınım men pekat, dedi Anna kızırıp gidip. Karenin'nin bu kopallıkı onun gazıbını kozgap, gayretigi tekimi gayret koşkan dek boldı. Siz beni özünüzden haişi bu içe şunçilik katı horla vatkınınız ne sezmeyi vatam siz? Dedi o.
1: Vicdanlık ay kişi bilen vicdanlık ayol kişiye horlanganlık hakkında gepkisi buludu. Lekin oğurgu sen oğuru deyiş, onun oğur işkellikini cezim kılganlık alas.
0: Sizin maitinizdeki bu şefkatsizlik ne? Burun pekat bilmeptiken mi?
1: Er kişi özünün kotunuğa erkillik bilen himat ne? Yüz abroyunu sakla şerti bilen biridu. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
0: Bilsiniz, bu şapkasızlık de mi yaman iş, rezillik?
2: Dep vakırap ketti Anna ve ornudun turup öydün çıkıp ketmekçi boldi.
1: Yak!
2: Dedi Karenin odet tikidi mi inç girek çıkan çekirak avazı bilen vakırap. Arkadılla yuğan kollar bilen Anna'nın kolunun beğişini mekkem sıkan idi, bileyzükü petip beğiş kızırıp getti. Andın o Anna'nın mecburi ornuğu oltırgızıp koydu.
1: Rezillik mi? Eğer siz bu sözde işiltişini yakış köysiniz, emisi sizgi şunu dep koyay. Erinin nenini yaptırıp, eri bilen balısını taşlap getmekçi boğa adem ne? Rezildisi buludu.
2: Anna'nın beş düşüp getti. Akşam aşkıga. Menin erim sen. Özümnün eri uşıkça degenini deyiş bu yaktı tursun. Hatta onu hiyalığımı keltirmedi. Erinin digerlerinin pütülle toğır işkellikini sezip, boş avazda.
0: Siz her kanda kıpmı, menin ehvalımın kançilik yaman işkellikini

0: gazap bilen sözünü devam kıldırdı. Bilip koyun, yüz abroyunuzu saklaş togırsızı kıgan geplerimge, arzularımgı hürmet kımıdınız. Şuna men bu ehvalını tezlikte tügütüş üçün tigiştik çağrı kollanmakçı.
1: Onunsız mı tügeydi kanka, az kalan, az kalan.
0: Dedi anna ve tiligen ölümüge yakın kalgallıkını oylap, közlerge lık yaş aldı.
2: Bu ehval, oynışınız işkinle oylugandı mı tez tügeydi? Silegi lazımı hayvani hevisinlani kandırış.
1: Alexey Aleksandrovich, yıkılgan ademini üstülep yeni tepiş, namertlik opkanmay, yeni ahlaksızlık.
2: Şundak, siz pekat özünüzünü oylaysız. Eriniz boğa ademinin hesretleri bilen karınız yok. Onun turmuşunun pütülleyi harap boğallıkı.
1: Onun asa azap çekkini hiyalınızı kırıp çıkmaydı.
0: Karenin iştik söz digenidin kekeşlep getip, azap digen sözne zadılı toğır diyelmey, asap devetken idi, onlanın külgüs gelip getti. Lekin bundak çağda onun gepigi külüşünün uyatlık şikerlikini oylap, özünü tutup aldı ve şu bir dakika içi de tuncu ketim onunla içinip içi ağırıp kaldı. Onun üçün könlümü yerim buldu. Lekin o nemi deyişi, nemi kılalışı mümkün. O zuvan sürmeyi beşini sangılıtıp oltırattı. Karinin mo bir hazağıcı cemip getip, kiyin çırkıraklıkı selpeseygen soğuk avazı bilen yeni sözlep getti. Sözlep bitip, onçı muhim bolmağan bazı sözlerini urgulık kılıp koydu.
2: Men sizge şu nersini eğitip koymakçı.
0: Anna beşini kötürüp onunla karap koydu. Yak, man şundak tuyulgan boz gerek. Dep oyledi o, onun asap digen sözünü kılgan çağdaki çırayının özgürüp ketken halatını köz aldığı keltürüp. Yak, közleri ketip kalgan dek. Çırayda tekebburluk. Özüge temenna koygan dek halet hüküm sürdügan ademde. Yesiyat digen nemi bolamdı.
1: Men hiç nemini özgertenmeymen.
0: Dedi anna boş avazda.
2: Sizge eğitip koymakçı boğunum. Ete men Moskova'a bari men. Bu oygemde kaytıp kenmeymen. Acırış kararım ne? Acırış resmiyetlerini ötep berişine tapşırgan adukattın okon. Oğlum hedemnin uydu turdu.
0: Dedi karının oğlu toğırlık yap kılışının zörörlükini aran esi gelip.
1: Siz minin jürükümge tekimi köp azaplarını seliş üçün Seryo canı menden tatıp amakçı buluvat siz.
0: Dedi anna erige türülgen kapakları astıdaki közlerde karap.
1: Siz onu yakşı kömeysiz. Seryo canı kaldırıp koyun.
2: Rastaysız. Менің сізге болған нәпіртім ұныңғымы өтіп кетіп атыды. Әтті ұныңғы болған мұхаббетімді йоқытып мұ қойдым. Шындақ босымы, мән оны әп кетемен. Хайр!
0: О, шу кепні қылыпла чықып кетмекші болған еді, бұқ етім анна оны тосып алды.
1: Алексей Александрович, Серио жаны қалдырып кетін.
0: Деді о, ені бір кетім şivirlap digidek sözlep.
1: Benim başka talepim yok. İşimiz bir talep boğuca. Ben patardı yengeyime. Şunu gücü bozsun mu? Yenimde tursun.
0: Karinin bu gepni anlap, boyullurgıç kızırıp getip, annanın kolları arsidin kolunu tartıvilip, bir iğiz mi gep kılmayı çıkıp getti.

0: Karenin Peterburg diki meşhur adukatının kabulhanasına girip o yerde üç ayal, üç erinin oltırgallıkını gördü. Üç ayalının biri momay, biri yaş ayal, yeni biri sodiger hotun. Üç erinin biri kolugu üzük silip algan nemis banker, biri sakallık sodiger. Üçüncüsü mülki emeldarlık çapan kiyip algan boynuğu kırst esip algan açık yaman emeldar idi. Ulanın saklap oltırgınıga xeli bolgan dek kılattı. Adokatının işki yardımcısı üstelde xat yazışıp oltırattı. Komuş kalemlerden gırslap avaz çıkıp durattı. Üstel üstüdeki yazı kuralları tolumu nepsiydi. Karenin Әзәлдің езік құралларға ішқываз адам болғачқа, ұқтиярсыз оң әрсіләге қарап қалды. Бір ярдамчы орныдың қопып мұ қоймай, көзлері ерім еп қалда атчықы білән Кариненден.
1: «Сіз неміш білән келдіңіз?»
0: деп сорыды.
1: «Менің адвокат білән көрішідіға ішім ба?» «Адвокаттың азыр іші ба?»
0: деп жидди жавап берди ярдамчы колудагы калмы менен олтурганларын көрсөтүп туруп. Андан езип аткан нерсесин давамлаштырып кетти.
1: Уяк азыраак вакыт чыкыранмасмы?
0: Деп сорады Каренин.
1: Уяктын бош вакты жок. Качалы болсо алдыраш. Азыраак саклап туруң. Ондак болсо игир көмөй у кишиге картошкамды киргизип бесиңиз.
0: Dedi Karenin, özünün kim ikenlikini bildirip koyuşunun zörür bulup kalgallıkını bilip məqsətlik aldı. Yardımcı kartoçkini koluğa elip, onundaki ısımğa anç kızıkmağan kıyafette işkirge kirip getdi. Karenin uçuk sotka prinsipçe tıkoşulatdı. Ama emeldarla katlımının işki ehvallarını bilgeçke, çet ellerinin uçuk sotlarının İnçki taraflarını şu bu içe Rusya'ya köçürüp kilişlerini ancak yakalap getme itti. Hazırtı alileri tasdiklığan her kandak belgilimle yol koygan ehval astı da ulanı eyiplep mi turattı. Bütün hayatı emeldarlık bilen ötken bolgaçka birer işki koşulmasa şu işinin hata buluşu ve onu tüzüç mümkünlikini itiraf kılıp ve yumuştup durup koşulma itti. O yana yeni sot mahkemeleri belgilegen advokatlarının aklaş tüzümüge koşulmaydı. Ama advokatlar bilen muamili kılıp bakmağaçka, o tüzümne pekat nazriye cihettilla yakılamaydı. Bugün advokatının kabulhanısı da algan köngülsüz tesiratı, onundaki buhul keyfiyatını tehimi küçeydi vetti.
1: O hazırlı çıkıdıgan boldı.
0: Dedi yardımcı işkirden çıkıp. Digendek 2 minut ötmeyla bayatından advokat bilen bir iş üstüde meslehetleşip oltırgan qeyri kanun şunas bilen advokatının özü işikti peyda boldi. Advokat boyu pakar, yağak baş, qoŋur sakal, dokumanlay, kaşları sus, qolluk, yigitlerdek çıraylıq kiyingen. Galustukidin tartip koş zencirlik sahiydi ve lak birilgen alaydı ütkigiçe dikkat kıladığan dek körünüdüğan ademiydi. Çıraydın akıllıklık çıkıp durattı. Hem yine karı payımırak mı körünetti. Kiyimleri çıraylık ama özügi yaraşmağan dek idi.
1: Merhamet,
0: dedi o Karenin'a işini körüstüp. Ondan Тәр өткен халда Карененне олдыдын өткізіп етіп, ішікні епіп алды.
1: «Олтырың»,
0: деді о, үсті хөжетлер білен тошып кеткен үстел енідекі сапаны Карененіғі көрістіп. Андын өзінің орнығы беріп, аппақ түк бесіп кеткен бір қолыны, ені бір қолы білен сылап тұрып, бешіні сыңар яңқылып олтырды. Шу арлықта, Üstel üstüdün bir komuta uçup ötken idi. Advokat kütülmegen bir çakkallık bilen iki olkınını içip, kumutunu tutuvilip, ondan deslepki kıyapıtıgı yenip ulduruvaldı.
1: Mən şim doğruluk sözleştin ilgiri,
0: dedi Karenin adukatının herkitige heyran bolgan nezerde karap durup.
1: Sizge bir işini eskertip koymakçı mən. Menin sizge demekçi boğa işimnin mehbiyetlikini kattı saklışınız gerek.
0: Adukatının kongur burdi, bilinər bilinmez külümsürüşedin iki tarafki selpel ayrılıp kaldı.
1: Eğer ben başkalarının bana işinip degen sırlarını saklayamagan bolsam, adukat sanalmagan bolattım. Lekin, siz meni başka...
0: Karenin adukatının çırayığı ləppidi bir qarap, onun akıllık kök gözlerinin xuddi hem işini bilidigende külüp turgallıqını ködi.
1: Siz menin ismimni bilemsiz.
0: Sordi Karenin sözünü devam kılıp.
2: Sizni Rusya'da hem adam biludu.
0: Adukat bayıqı herkiti bilen yeni bir komutunu tutuvaldı.
2: Sizni paydalık işlerini kılıvatkınınızda mı biludu? Men mi hem bilemen?
0: Karenin çoğun bir tınıp koyup özüge gayret bədi. Qatti iradığı kelgendin kiyin korunmay, duduklumay, ayrım sözlerini küçük teläppüzdü kılıp, çiqraq avazı bilen sözünü davam kıldı.
1: Mən aldangan bəxtsiz bir adam mən. Xotunum bilen kanım bu iş alaqamı üzbəkçi mən. Yani acıraşmaqçı mən. Amma oğlum apsığı kanmaydıgan buluş gerek.

degen bağını bilen öz hatalıklarını aklap, o məlumatlarda ula ağzığı kelgenini cöylişken. O məlumatlar içi de hiç nimi yok kuruk kağızla halas degen dek geplerini kılıştı. Karenin ve onun kolluğuçuları hükümet məlumatı tutkan bundaq həddidin eşip ketken muamilinin intayın xəterlik işkallikini körüp yetip, Tekşürüş Komiteti təminligen o materiallarını davamlı kolladı. Bunun bilen yukarı tabiqi dikilerinin işçi de ve cemiyette kalaymıqancılık payda boldı. Ademle gerçi bu işka katlıq gönül bölüvatkan bolsa mı? Lekin o milletle halak bölüvatamdı ya ki gülünüvatamdı. Bunu hiç kim bilmeydi. Muşu iş, hem hotununun vapasızlıkı tüpeylidin kemistiliş kuşuravatkan Karenin'nin ehvali tolumu xeterlik algı kilip kalgan idi. Karenin eni şundak vaziyette muhim bir kararı kilip, u yergi üzüm berip tekşürüp kelimen dep komitettin ruhsat sorudu. Onun bu kararı komitettikilerini heyran kaldırdı. Ruhsat algan dinkin Irak ülkeyi karap yolu çıktı. Karenin'nin bu sepri. Bulup mu barıdığan cayıgıcı dep 12 atkı hesaplap berilgen yol pulini yolu çıkıştın ilgiri kaytır vetkelliki kişiler arasında küçlük gulgulu peyda kıldı. Men onu bu işte erkek tek iş kıldı dep oylaymen. Dedi Betsy, Kinez Miyakkaya hanım bilen muşu iş doğruluk paranlaşıp oldurup. Hazır hemmeli yerde tömür yol batursa, poşta atları üçün pul berişinin nima acıdı? Lekin Kinez Miyakkaya hanım bu gepki koşulmadı. Hatta Betsy'nin o gepi onun açıkını keltirip koydu. Sizden milyonla pulunuz oğaçka şundak çıraylık yapılan kılalaysız, dedi Kinez Miyakkaya hanım. Mini disiniz, fırsat bolsa erim bilen yazda tekşürüşki bile basam deymen. Sefer onun salametliği paydılık, hem könlü kötürülüp mü kalıdı? O pul minin kolum uçuduğum bolsa bir peytun seti valattım. Yani peytun keştim birini yallı valattım. Karenin Irak ülkeyi karap keti bitip, Moskova'a gelgende 3 gün turup kaldı. Moskova'a yetip gelgen künnün ətisi, o başvaliyini ziyaret kıldı. O her kaçan Peyton ve Kıra harbirleri tıkılıp getirdiğen Gezhana namlıq koçunun 4 koçu eğizide ketip atkanda, özünün ismini bar avazı bilen tolap atkan huşal bir avazını anlap, İhtiyarsız kaynigi kayrılıp, piyadiler yolunun kayrılıdığan dokmuşudu turgan Obloniskini körüp kaldı. Yaş, huşhuy, közleri çaknap turgan Obloniski üstüge modulu kaltıp eldi. Beşiga sınaryan kılıp modulu şilepi kivalgan idi. Külüp turgan kıpkızıl levleri arsıdın körünüp turgan appak çişleri parkırap duratdı. O Peytonni toxtaşını tələb qılıb, ə dep tovlaydı. Bir qolu bilən doqmuşdu toxtab turğan Peytonnun derizisini tutub alğan idi. Derizidən duxavı şiləp kiygən bir ayol bilən iki balının beş çıxıb duratdı. O ayol mülayim külümsirəb, Karininğa qarab qolunu pulanlatıp qoydu. Ula Dolly bilən ulanın iki balısı idi. Karenin'nin Moskova'da hiç kim bilen uçraşkısı yok idi. Bolup mu, hotununun aksı bilen körüşüşüne zadılı halıma itti. Şuna şilepsini kötürüp koyup, menip ketmekçi bolganda, Obloniski peytünkeşini varkırap tohtutu velip, kar keçip, onun yenigi yügürüp badi. Kaginini nimişki man haber kıp koymaysan, kaginini uzak buldu mu? Tüne gün Diyosko'daki bir mihmanxanının tahtısı da Karenin diye isimli görüp kalkandım. Sen işkerlikini zadılı oylum yaptı ben. Obloniski beşini derizden tıkıp huşal sözlep getti.

Bomuz içi kırıp seni tapattım de. Seni görüp tolumu kuşal boldum. O putlardaki karnı kekip ötüş üçün putını putuğu urup koydu. Kaginin bizge haber kıp koymay. Yüzün kandak çiğdedi senen. Vaktim yok. Bekme aldıraşman. Dedi karının soğuklu cevap berip. Yür. Kotunumun keşiği bağın. Onun seni şundak köygüsü ba. Karının soğuktun korkuduğun putlarını orup algan yun ediyalını kayırıp etip peytundun düştü de kar keçip dolliyinin aldığı badi. Viyey! Alexey Aleksandrovich! Bizden özünüzde kaçırıp ne mi kıkınınız bu? Dedi Dolly külüp durup. Bek aldıraşıp gettim. He, sizde köygenim gökşal men. Dedi o, ula bilen körüşkenige tazı hoşup getmegen dek kılıp. Salam etkiniz yakşı mı? Minin azizim anna kandakırak turvatudu? Karenin bir nimelerini dep gudunlap koyup ketmekçi bolup idi, Oblonski olduğunu tosu aldı. Tokta, et mındak kılımız Dolly. Onu sen çüçük tamak teklif kıl. Kozny şef bilen Pesitov'nu çakırtıp gelip, onun Moskova'nın ziyalilerini köstüp koyaylı. Togra, siz çokum üyümüzgi gelin. Sizgi togru kese, saat 5-6 lerdi küteyli. Hoş, minin azizim anna kandakırak turvatıdı, şunçu uzak. Ona ait yaştırdı. Dedi karının kapı küçüşüp, gudun şıvatkandek bir avazda. Sıla bilen körüşümüne ait kuşal oldum. O, şu gepni kılıpla, peytonga karap mağdı. Kilemsiz? Dep toğludu Dolly. Karenin cevaben bir nimelerini dedi. Lekin minip turgan harbulanın tarak turuklarda Dolly hiç nersi anlayalmadı. Et sen bilen körüşkili yine gıbarı men. Dep vakırdı Oblonski onun keynedin. Karenin peytongu çıkıp, Hak mı beni kömüsün, men mi hakını körmey dep, Peytonun bir bulunluğu kıstılıp oltırıp aldı. Galit adam de, dedi Oblonski hotunuğa. Arkadın saatigi karıp koyup. Andın hotunu bilen balılarını erkiletkenlikini bildirdiğin bir hareketini kılıp koyup, piyadele yolu bilen çın çın desep minip getti. Sitva! Sitva! Dep toğledi Dolly kızırıp gidip. Oblonski kayırılıp onunla karıdı. Girişe bilen taniyegi peltu epbemek çemez midim? Azırak pul bemem siz. Hiç kep yok. Minin isavımı yazgızıp koyup eliyi versen buludu. Şu gepni kılgaş, peytondu ketuvatkan bir tonuşuğa beşini huşallanıştıp koyup, bir demdola közdün gayıp boldı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Hayatta harmaydığa adam yok. Turmuş üçün sahar durup keş edip, mas'uliyet üçün tırışıp küreş kılgan özünüz gerekmediydin. Kurama yetkilerinin dünyası da asan diyen söz yok. Hayat yolu da her bir kademini okşamağın tembilen bassız. Toxtumay ösüp yetilisiz. Tırışsız, kubul kılısız. Estaydıl turmuş keçirisiz. Çoğum işinin ki, siz hazır uçurgan ovalcılık, hamam bir günü nur bulup, kelgüsüdeki yolunuzu yorududun.

Turmushda bek charchagan bolsangiz, bu 8 jumla sözünü okup çıkın. Bazılar turmuş xuddi sırlıq ordudu mangan oşaydu. Adam meñip etip çıkış eğizini körgende kılıdı uyu, lekin meñip yana asıldı manga yolga kaytıp kelidu. Turmushda qancha egiz orında turganda, andın her bir qadamını qandaq bilişine eniq körgülü boludu deyişidu. Bazı işlerini biz baştan keçirip baxmağan, lekin başqalar şu işini allaqacan baştan keçirip baxan boluşu mümkin. Bazı qaydalarını biz bilməsligimiz mümkün, lekin bu həm meylənin bilməydiğalıqıdan deyirək bəməkdir. Başqalarının əhmiyyətli təcrübə savaqlarını köpürək anlap, onunki qaydalarının tegi yetiş üçün tırışqınımızda, haman ulanın içindeki bir şikayet söz bizge yol görüstüb, kişilik hayatı ki qiyin əhvaldan qutuluşumuzga yardım verdi.